şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

varsa kalbin bir başkasın. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yoluma. Bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava aralıklı yağışlı, sıcaklık 19 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 17. İzmir ve Adana sağanak yağışlı 25. Samsun sağanak yağışlı 19. Diyarbakır sağanak yağışlı 23. Ve sağanak yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 15 derece olarak ölçülüyor.
2: Aras, Teoman'ın tepkisine rağmen yakınlığını koruyor.
3: İki macera yaşadık diye kanka olmadık. Ayrıca başım belaya girse de seni aramam zaten. Benim başıma bir şey gelse ilk seni ararım.
2: Teoman'ın gerçekleri hatırlamasından korkan Şebnem kontrolünü kaybediyor.
4: Teoman'ın sabahki hali gözümün önünden gitmiyor. Bir şey hatırlıyor gibi.
5: Ya hatırlasın. Bu doğum gününü 1000 kere daha tekrar etsen hiçbir şey değişmeyecek. Bizim oğlumuz...
6: Defol diyorum! Defol!
2: Deniz, Teoman'a olan hislerini itiraf ediyor.
4: Artık ben de yapamıyorum. Yanıma geliyor, kovamıyorum. Git diyemiyorum.
7: Gitmesin istiyorum. Hatta herkes gitsin, o kalsın istiyorum.
2: Daha 17 yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20'de sadece Kanal D'de.
8: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
9: Ben dijital arkeolog.
10: Ben iklim mühendisi olacağım.
11: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne ister ister ol.
4: Bu çorba aşmış.

0: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz.
2: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
3: Güzel bir yatsan.
4: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle.
5: Bugünden yarına Allianz seninle.
4: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
6: Reklam.
7: Aygün Aydın'la günaydın.
8: Günaydın diyorsunuz. Daha 11 saat uçtum, yeni indim. İlk geldiğim yer radyoda. Are you understand? Do you understand? Ha? Anladın sen. Aygül Aydın'ı şikayet etmişsiniz. Sen hangi düşmanımsın?
7: Aygül Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de. Lean Skin Care Aygül Aydın'la günaydını sunar.
9: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: good morning. Baksana saça başa benziyorsun yarasaya. Ne siyaset ne futbol ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadına.
1: Senin radyolarını dinliyoruz da hayli oluyoruz.
0: Ay canım beğendim ya. Radyo değilsin. Aygül Aydın'la günaydın efendim. Tüm hızıyla devam ediyor.
2: Aygül Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de.

Günaydın, günaydın, günaydın. Ya ne güzel bir güne daha uyandık. 2 Ekim 2026 ve Ekim ayının ikinci günündeyiz. İnşallah çok güzel olur her şey. Ekim ayına çok hızlı bir giriş yaptık. Günaydınlar çiçeklerim, güzellerim, iyi kalpli meleklerim. İşiniz, gücünüz güzel gelsin, gitsin. İnşallah iyi insanlarla karşılaşın. Ne demiş Yüce Rabbim bizler için kitabımızda ne yazmış? Onların yaptıklarına ve söylediklerine sabret diyor. Onlardan güzellikle ayrıl. Onları sen bana bırak. Biraz da bana süre tanı demiş ya. Ne güzel demiş. Hakikaten de öyle. Canınızı hiçbir şey için sıkmayın. Allah'a bırakın. Güzel davranışlarınızdan asla vazgeçmeyin. Güzel, hayırlı, uğurlu cumalar diliyorum. Hadi o zaman hazırsak efendim. Canımızı sıkanları tarihe gömdüğümüz o program başlıyor. Radyo D. Aygül Aydın'la günaydın.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Suda çözünen B12 vitamini vücutta depolanabilen ender B vitaminlerinden biridir. B12 vitamini karaciğerde yıllarca saklanabilir ve bu sayede uzun süreli eksikliklerde bile vücut bu stoktan faydalanabilir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
4: Çölle bahar havası var.
3: 1 Ekim Denizli, Holy Stone, 2 Ekim Kaleiçi, The Bar, 3 Ekim İzmir, İzmir Arena Oktoberfest, 4 Ekim Yalova, Barış Manço Açık Hava, Organizasyon Hobosko, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
5: Reklam.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
7: Yamanlar Oto Ekspertiz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
10: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yastıklar 199.90 TL'den, yorganlar 799.90 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.

0: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
2: Seviyorsan sevebilir.
3: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
4: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı kırmızı ışıkta makyaj yapıp şehrin temposuna meydan okuyanlara gelsin.
0: Radyo D, hayatın içinde.

Radyo D'desiniz efendim. Ay günaydınla günaydın diyorsunuz. 0549 204 0104 WhatsApp attığımız. Hadi bir göreyim bakayım. Ses kayıtları istiyorum. Şöyle canlı canlı. Ay günaydınla günaydın.

0: Hadi geliyor ses kayıtları, açalım bakalım.
1: Aygül abla günaydın, seni çok seviyorum. Canım. İyileştim, okula gidiyorum. Kerem iyi mi? İnşallah iyiydi. Seni İyi. Çok seviyorum.
0: Canım benim.
1: Öpüyorum.
0: Ben de seni öpüyorum Aybüke. Geçmiş olsun dualarımız. Oh be. Şükürler olsun bir tanem.
1: Aygül aydın.
2: Aygül aydın.
0: İşte bu be.
3: Yine kobası. Uyan. Aygül Aydın'la günaydın başladı. Günaydın. Gafurlum gok. Ana günün gocucu. Kalkın leyin okul var. 9-5 gece ders başlayacak. Gafurlum gafurlama oğlum hırlama. Kalk hadi lan gok gok.
0: Kız uhurlama.
3: Adana'dan sevgiler.
0: O horlama sesini. Allah seni. Çocuğun tepesinde. Ay siz çok yaşayın.
1: Abla günaydın, seni çok seviyorum. Nasılsın? Günaydın.
0: Günaydın bir tane.
1: Yıllar Aygül abla.
0: İyi, sağ ol bir tane, iyi dersler.
4: Günaydın Aygün Hanım'la, günaydın. İyi yayınlar, hayırlı cumalar, iyi bayramlar.
0: Ya Ercan Tecrüm'ün pozitifliği sonu bayrama bağladı. Abla günaydın, hayırlı sabahlar. Abla sen yoksun, İrfan abi yok. Vallahi güne hiç iyi başlayamadım. Hiç iyi kapatmadık, siz yoksunuz diye. Oğlum buradayım, nereyi dinliyor? Allah Allah ya.

0: Selam olsun Iğdır'dan, Yavuz Karaduman ben. Aygün Aydın'la günaydın herkese.
1: Günaydın Yavuz Bey.
2: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 1 Ekim Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.53'lük yükselişle 12.249 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.03, euro 55.33'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.550, çeyrek altın 11.107 liradan alıcı buldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.

0: kutlamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Vay! Bu pasta aşmış.
3: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
4: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
5: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Başka masum kandırma.
1: Aygün Aydın'la Günaydın.
2: Aygün abla günaydın. Seni bekliyoruz aramak için.
3: Günaydın.
2: Telefonu aç Aygün abla.
4: Aygün Aydın'la günaydın.
3: Dur aramışsınız kaç kere dur. Arayayım.
2: Alo.
3: Günaydın.
2: Günaydın Aygül abla.
3: Nasılsınız? Bugün cuma, en sevdiğiniz gün.
2: Çok iyiyiz Aygül abla. Hafta sonu geliyor.
3: Geliyor, okul bitiyor.
2: Evet.
3: Bugün ne dersler var?
2: Günaydın Aygül abla.
3: Günaydın ablacığım. Bugün ne dersler
2: ben
3: var?
2: Asil.
3: Asil.
2: Asil, Asil.
3: Asil.
2: Evet abla, turma zamanında bir tane kahraman vardı ya, o.
3: Biliyorum yahu. Ali de var aranızda, Ali var.
2: Evet Ali de var. Daha evet. Yine konuşan Miran da abla.
3: Ki, bir önce konuşan kim?
2: Miran.
3: Miran. Asil.
2: Evet. Aygül abla bugün cuma. Ali, cuma. Ve beden var.
3: Ve beden. Oley. Bugün derslerden beden, yarın okul yok. Oh be.
2: Evet Aygül abla senin kancilerine veriyorum şimdi.
3: Evet ver hadi kızları ver. Kızlar. Kankiler.
5: Aygül abla.
3: Neredesiniz kız?
5: Servisteyiz Aygül abla ya.
3: Ha iyi hadi bakayım bugün sizin derste beden mi?
5: Yok valla.
3: Ay hiç çekilmem. Ne yapacaksınız?
5: Evet
3: hava
5: ya.
3: Hava nasıl?
5: Efendim?
3: Hava nasıl? Bari hava güzel olsaydı.
5: Hava soğuk valla.
3: Soğuk mu? Tüh. Hiçbir yerden tutturamadık. Neyse sizlere bari manifest çalayım.
5: Aygül abla manifest.
6: Toz pembe.
3: Tamam geliyor kızlar. Modumuzu
5: tamam,
3: bulalım
5: Diyarbakır'dan
3: kızlar.
5: Diyarbakır'dan selamlar. Bir de Diyarbakır'a gel Aygül abla.
3: Geleceğim kız söz sizin için. Öpüyorum görüşürüz.
5: Aygül abla.
3: Dur.
5: Aygül abla seni evimde karşılarım merak etme.
3: Oy seni seni de evini de seni de severim. Dur toz pembe geliyor. Şimdi hep birlikte Aygül Aydın'la günü.
5: Aygül Aydın'la günü.

0: herkese. Hadi sesleri dinleyelim mi? Bayılıyorum ses kayıtlarınızı açmaya.
1: Aygül Aydın'la günaydın.
0: Günaydın hayatım.
1: Aygül, bu sabah sırılsıklam olduk. Aynen. Güne ıslak başladık.
2: Günaydın, günaydın. Aygül Aydın'la günaydın. Günaydın, günaydın.
0: Günaydın. Bir tane.
3: Günaydın Aygül Hanımcığım. Hayırlı bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar inşallah. Diliyorum. Çok mutlu bir gün olsun. Çok mutlu bir hafta olsun inşallah. Hafta sonu olsun.
0: İnşallah.
3: Herkes huzurlu olsun ya. Yeter. Gerçekten
0: olsun,
3: yeter.
0: Olsun valla hayatım.
3: Sizi seviyorum. Kulağa gelsin.
0: Olacak. Niye olmasın? Olacak. Bu kadar güzel sesler, bu kadar güzel insanlar.
4: Aygül abla, ben Kayseri'den Defne, seni çok seviyorum.
0: Defne, günaydın.
4: Ben eskiden sana hep mesaj atardım.
0: Evet.
4: Öyle çok seviyorum seni. bir de başrol sensin, açabilir misin?
0: Tabii.
4: Başrol sensin, manifest.
0: Toskan diye
4: açtın. Olursa şey açabilir misin? Daha iyi.
0: Daha iyi, tamam.
4: Senin bir tane de. Kayseri'ye gelir misin?
0: Bir tane
4: Aygül
0: de.
4: Aydın'a
0: günaydın. Bir tane de Kayseri'ye gelir misin?
5: Aygül abla günaydın.
0: Günaydın.
5: Ben Melike. Sana okulun ilk haftasında mesaj atmıştım.
0: Tamam.
5: verdiğin öğütlere harfiyen uyuyorum. Okul çok güzel geçiyor. Dördüncü haftadan bildiriyorum. Bir de bana Melis Pis'in Tuzlu Kahve şarkısını açar mısın?
0: Açarım tabii.
3: Aygül Aydın'la günaydın.
5: Aygül Aydın'la günaydın.
0: Günaydın. Senin için açmaz mıyım bir tanem ben? Açarım tabii ki.
6: Günaydın Aygül abla. Okula giderken seni dinlemeyi çok seviyoruz. İdolümüzsün. Pili resmi ODTÜ'den selamlar Aygül abla. Mateo Azur Kuzey'den. Aygül abla. Aygül abla.
0: Ya siz var ya nasıl güzel insanlarsınız, nasıl güzel çocuklarsınız. Anneleriniz babalarınız sizi nasıl güzel yetiştirmiş. Yani bir gurur musunuz, nesiniz? İnsanın göğsü kabarıyor, tüyleri diken diken oluyor. Bak ne güzel çocuklarımız var, ne güzel gençlerimiz var, sevgi dolular. Onların seslerini duymak bile insanın hücrelerini yeniliyor bence. Bakalım bir tane daha geldi.
7: Aygül, seni çok seviyoruz. Her gün seni dinliyoruz. Bütün müziklerde hep yanında olacağız. Ben Ekin Deniz Şenkaya.
0: Ay seni yerim Ekin Deniz Şenkaya.
8: Aygül Aydın'la günaydın.
0: Günaydın.
9: Aygül'üm günaydın. İyi yayınlar canım. İzmir'den Zuhal ben. Bu ne soğuk kız.
10: Günaydın Aygül Aydın abla, İzmir'den. Ben Eda, seni çok seviyorum.
0: Ha, Aygül Aydın abla.
10: Crash şarkısı açabilir misin?
0: Ne açayım yine, Crash mı? Günaydın, bize de günaydın der misin Emel ve Mine güzel sesinle? Emel ve Mine, günaydın kuzucuklar, günaydın. Günaydın inek obası. Pantolonlar giyildi. Hayat mücadelemiz tam gaz devam ediyor. Bizi kimse yenemez. Yeter ki Allah yanımızda olsun. Yürüyün.

0: Aman kızım, ya. Aman yavrum.
1: Aydın'a günaydın. Günaydın. İyi ki varsın. Tane. Seni çok seviyoruz. Her sabah kalplerimizde senin, her sabah kulaklarımızdasın. İyi ki varsın. Hayırlı cumalar. Öpüyorum Aygül'üm. Tuzla'dan Sibel.
0: Sağ ol Sibel'cim.
2: Ay günaydın, günaydın. Bizi gülümsettiğin için teşekkürler.
0: Ne demek? Görevimiz Taner Bey.

0: Ay Gülay ile günaydın. Günaydın.
1: Günaydın.
2: Ses kayıtlarını çekerken elinizi mikrofona koymayın çocuklar.
3: Aygül abla, ben Bursa'dan Esra Nida. Seni hep dinliyoruz ve çok seviyoruz.
2: Canım benim,

Aygül ne güzel ya, bu ses kayıtlarıyla içim neşe doldu yazmış şimdi bir dostumuz. Diyor ki böyle sanki sevdiklerim herkesi şu an işe gidiyor, okula gidiyor. Hepsinin ne yaptığını, seslerinden iyi olduklarını duymak gibi bir hissiyat içerisine girdim. Çok mutlu hissediyorum kendimi. Herkese günaydın demiş. Canım benim ne güzel. Günaydın.

0: Aygül'le Trabzon'dan selamlar. Seni çok seviyoruz. Manifest başrol sensin baş lütfen.
1: Günaydın. Aman kuzum. Aman yavrum.
2: Aman kuzum. Aman yavrum.
3: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
4: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Ticaret Bakanlığı'nca yapılan düzenlemeyle taşınmaz satışlarına ilişkin zorunlu güvenli ödeme sistemi uygulamasının kurulmasına yönelik entegratör yetkilendirilmesi kararlaştırıldı ve uygulamanın başlangıç tarihi 1 Aralık olarak belirlendi. Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte mahsur kalan iki işçinin cansız bedenine ulaşılırken diğer üç işçiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye hükümeti yetkilileriyle Hizbullah yöneticilerinin MİT ev sahipliğinde Türkiye'de bir araya geldiği yönündeki iddialarını asılsız olduğunu bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Macaristan'ın bazı Rus diplomatları sınır dışı etme kararına karşılık bu ülkenin Rusya'daki bazı diplomatik personelinin 2 hafta içinde ülkeyi terk etmesini istedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin müzakerelerin tıkanmasının ardından İran heyetinden ülkeyi terk etmesini istediği öne sürüldü.
5: Radyo'da hava durumu.
6: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava aralıklı yağışlı, sıcaklık 19 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 17. İzmir ve Adana sağanak yağışlı 25. Samsun sağanak yağışlı 19. Diyarbakır sağanak yağışlı 23. Ve sağanak yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 15 derece olarak ölçülüyor.
3: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
7: Dub Plus.
3: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, radyo

0: Paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
5: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.
4: Yataş'ta mutlu uykular.
6: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
7: Albert Genau, cam balkonun adı

0: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
1: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
3: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Reklam.
0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Oktay Günaydın'la günaydın. Günaydın.
1: Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Çok aslında böyle şeyleri konuşmayı da çok sevmem ama yine de ilham olsun. Benim aklıma başka biri düşürdü. Bir kişiden bir video izlerken gördüm. Bana biri madem ilham olduysa ve benim içime bunu düşürdüyse, ki Allah ondan razı olsun, belki ben de birinin içine ilham düşürürüm diye söylüyorum, yani bahsediyorum. Yolda gelirken genelde arabada Kur'an-ı Kerim'in Türkçesini dinleyerek geliyorum. Ve hani kaçırdığım bir şey var mıyı? Ve bir cümle ve bir kelam, ola ki kaçırdığım, ola ki unuttuğum, ola ki ona göre davranamadığım ya da yaşadığım olaylardan ötürü kalbimi katılaştıran, görmezden geldiğim şeyler var mı diye beni dürtsün, uyandırsın diye arada bunu yapıyorum. Bakara suresinde bir cümleye takıldım. Bugün yolda gelirken dedim ki bir dakika, bunu yolda konuşacağım ve bugün güzel bir cuma günü. Diyor ki yani o kadar durup düşündüm ki ve bunu biliyordum ve tekrar hatırladım. Çok heyecanlandım, böyle kalbim yerinden çıktı onu duyunca. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, Bakara suresinde, biz iyi davrananlara fazlasıyla vereceğiz. Bazen bir cümle insanın günlerdir içinde taşıdığı yorgunluğa dokunabiliyor. Hani ben bu kadar uğraşıyorum, insanları düşünüyorum, kimseyi kırmamaya çalışıyorum. Peki neden hala üzülüyorum dediğimiz zamanlar var ya işte. Tam o zamanlarda burayı hatırlamanız gerekiyor. Eğer benimle şu an ikna olmuyorsanız lütfen gidip bugün benim için Bakara suresinin Türkçesini dinleyin. Hepimiz yaptığımız iyiliğin görüldüğünü bilmek istiyoruz. Bir teşekkür duymak, biraz anlaşılmak, hiç olmazsa sen benim için elinden geleni yaptın denmesini bekliyoruz, değil mi? Çok insanca bir duygu bu ama bazen, hatta çoğu zaman o teşekkür gelmiyor. Bazen en çok düşündüğümüz insan bizi en kolay inciten kişi oluyor. Sonra kendi kendimize söz veriyoruz. Bir daha kimse için uğraşmayacağım. Ah, o sözü işte hepimiz bir kere son olsun söyledik, değil mi? Hep dedik yani. Ama işte gelin bakın ki bizi inciten insanların eline bir de içimizdeki iyiliği teslim etmeyelim. Birinin kıymet bilmemesi yüzünden bundan sonra karşılaşacağımız herkese kapımızı kapatmayalım. Çünkü yarın karşımıza çıkacak insan bugün sizi üzen insanın yaptıklarından sorumlu hiçbir zaman değil. Belki onun tam da bizim söyleyeceğimiz güzel bir söze ihtiyacı var. İyilik deyince gözümüzün önüne hep büyük şeyler geliyor. Çok para vermek, büyük fedakarlıklar yapmak, birinin hayatını baştan sona değiştirmek falan. Oysa Kur'an'da iyiliği güzel davranış olarak tanımlıyor ya. Mükemmel değil mi? Güzel davran diyor. Biri diyor sana, diyor, hiç tanımadığın biri selam mı verdi? Selam ver. Sana işte ne bileyim, belki insanın gününü güzelleştirmek için sesini biraz yumuşat, tebessüm et. Sabah bize çay getiren birine gözünün içine bakarak teşekkür et. İşini yetiştiremeyen bir arkadaşımla hemen kızmadan önce bir şey mi oldu diye sor. Annemiz aynı şeyi ikinci kez anlattığında annemizi oflamayalım, puflamayalım, değil mi? Yani çocuğumuz konuşurken telefonu elimizden bırakalım. Birinin yanlışını herkesin ortasında yüzüne vurmadan yanına gidip usulca söyleyelim. Bir kusur örtelim. Bunlar küçük görünüyor size ama insanın kalbinde bıraktıkları yerler çok büyük arkadaşlar. Yani bunları bir fark ettiğinizde hayatınız buralarda değişiyor zaten. Bir düşünün, hayatınızın zor bir zamanında size söylenmiş tek bir cümleyi hala hatırlamıyor musunuz? Merak etme, ben yanındayım diyen birini, herkes acele ederken sizi dinleyen bir insanı, utanmayın diye yardımını sessizce yapan birini, aradan yıllar geçiyor, o günün pek çok ayrıntısı unutuluyor ama bize nasıl davranıldığını unutmuyoruz. O yüzden bugün birbirimize nasıl davrandığımızı biraz önemseyelim. Herkesin dışarıdan görünmeyen bir derdi olabilir. Gülen insanın da borcu var. Güçlü duran insanın da korkusu var. İşini yapan insanın da evde bekleyen bir hastası olabilir. Biz yalnızca o anını görüyoruz. Hayatının tamamını bilmiyoruz. Arkadaşlarınız, serviste olan çocuklar, bakın. Yanınızdaki arkadaşınızın belki o gün annesiyle babası çok kötü kavga etti. Belki annesiyle babası ayrılıyor. Belki kendini çok yalnız hissediyor. Belki birilerini kaybetti ama neyin olduğunu bilmiyor, açıklayamıyor. Zorbalık yapmak, kötü davranmak hiçbir şey size kazandırmayacak. Birbirinize destek olun. Servisten benim çocuklarım arıyor. Birbirlerine nasıl telefonu belirli ölçülerde veriyorlar fark ettiniz mi? Ne kadar saygılı çocuklar onlar. Öbürü diyor ki bak abla diyor seninkiler de burada al diyor. Kız arkadaşına telefonu uzatıyor. O küçük yaşında bile o davranış güzelliğinin farkında mısınız? Bu incelikleri eğer görebiliyorsanız zaten insansınız. O yüzden yardım ettiğimiz kişiye yardımımızı da tekrar tekrar hatırlatmayalım. Güzel insan olmak, güzel davranışlar sergilemek Allah'ın emri. Boş ver. Aman hak ediyormuş, hak etmiyormuş. Ne fark eder? Kim neyi hak etmiş ki bugüne kadar? Ama Allah için hak ediyor diyeceksin. Allah için yapacaksın. Ve sen onu yaptıkça sana Allah zaten takdirini büyük verecek işte.

seç dizlerine aşkım. Sakın sen kuşlara uyma. Kuşlar her baharda gelirler ama sonbaharda göçerler aşkım.

0: Ya bir de şuna da değinmek istiyorum. Hazır konusu gelmişken artık bunu da hanginiz duyacaksanız sizin nasibiniz. Keşke elime böyle bir bangır bangır tüm ülkeye yayabilecek, şöyle bütün ülkenin kısa süreliğine, hani olur ya hoparlörlerine, cadde hoparlörlerine verebilecek bir konuşma yapıyor olsaydım, herhalde şunu yapardım, derdim ki bir iyilik yaparken insanın onurunu koruyun arkadaşlar. İnsanların onurlarını, şereflerini siz koruyun. Siz kendinizi korumaktan mesulsünüz ama bir insanı onurunu ve şerefini korumak zorunda bırakacak hallere düşürmeyin. Yardım ettiğiniz kişiye bunu tekrar tekrar hatırlatmayın. Size muhtaç kaldığı günü onun karşısına bir borç gibi çıkarmayın, olur mu? Birinin sıkıntısını öğrendiysen sohbet konusu yapmayacaksın. Bize güvenip anlattığı şeyi kızdığımız bir gün onu yaralamak için kullanmayacağız. İnsan bazen verdiğiniz paradan önce yanında utanmadan durabildiğini, o halinizi hatırlar. Bana yardım etti ama beni küçültmedi diyebilmek ne büyük bir rahatlıktır, bunu biliyor musunuz, hiç yaşadınız mı? Ve şunu unutmayın, iyi olmak için kendimizi tüketmemiz gerekmiyor. Yani kendinizden korkunç üstün şeyler yapmanız gerekmiyor. Yani iyi olmak için yorulduğunuzda dinlenebilirsiniz. Yapamayacağınız bir şeye hayır diyebilirsiniz. Bu sizi kötü yapmaz. Bizi sürekli inciten biriyle aramıza mesafe koyabiliriz. Bunları yaparken de nezaketinizi koruyorsanız, yani kendi hakkımızı savunurken karşımızdakinin insanlığını unutmuyorsak, bakın. Bu demek değil ki iyilik yapacağım, tamam ben çok taviz vereceğim kendimden. Aman Aygül, kimseye de iyilik yaramıyor zaten falan. Değil, bakın bu mantıktan, bu kafadan çıkın. Asıl emek şurada başlıyor. Kırgınken dilimizi tutabilmekte. Elimizde birinin kusuru varken onu yaymamayı seçmekte. Öfkem geçsin diye başka birinin hayatını zorlaştırıyor muyum? Öfkem uğruna mahvediyor muyum başkasının hayatını? Hepimiz hata yapıyoruz. Bazen sabrımız bitiyor, bazen düşünmeden konuşuyoruz. Böyle bir an yaşadıysak geri dönelim. Az önce sana sert konuştum, kusura bakma diyelim. Bir özür insanı küçültmez. Karşımızdakine onun kalbinin bizim için hala önemli olduğunu gösterir. Bugün içimizden geldiği kadar iyilik yapalım, olur mu? Güzel davranışlarda bulunalım. Lütfen emeğinizi, özellikle çevrenizde size emek veren, işine emek veren, sessizce emek veren insanlara teşekkür edin. Evde, işte, yolda birinin yükünü biraz hafifletin. Kimsenin haberi olmasa da olur. Her güzel davranışın bir fotoğrafı, bir şahidi, bir alkışı olmak zorunda değil. Bakara suresindeki, şimdi o cümleye geri dönelim mi? Onu hep kalbinizin bir köşesinde tutun. Biz iyi davrananlara fazlasıyla vereceğiz demiş.
1: Sana bir şey olmaz, ben yıkılırım.

Ne güzel mesajlar atıyorsunuz ya. Hepiniz, Gökçe Hanım, teşekkür ediyorum. Allah hepimize birbirimizin derdini fark edecek bir dikkat, incitmeden konuşacak bir dil ve gücümüz yettiğince yardım edecek bir gönül versin diyorum arkadaşlarım. Yorulduğumuzda da bizi anlayan insanlar çıkarsın karşımıza. Karşımızdaki insanın bütün hayatını değiştiremeyebiliriz ama bizimle geçirdiği birkaç dakikayı biraz daha huzurlu hale getirebilecek gücümüz var, biliyor musunuz? Bazen bir insan tam da o birkaç dakikanın verdiği güçle gününe devam edebilir. Bırakın ne yaşıyorsanız yaşayın. Ama birileri sizinle geçirdiği o dakikaları hep güzel hatırlasın.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Köy yollarında hayvan geçişlerine dikkat edilmelidir. Özellikle gece saatlerinde görüş mesafesi azalır. Sürücüler hızlarını düşürmeli ve dikkatli ilerlemelidir. Bu davranış kazaları önlemeyi amaçlar.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: kapsamlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: ülkesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini...

Efendim, Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın. Biliyorsunuz Teknofest başladı. Ben de cumartesi günü Şanlıurfa Teknofest'te olacağım. Üstelik bu kez tabii ki GAP Havaalanı'nda yapılıyor. Şanlıurfalıları da bekliyoruz. Şu an Radyo D ekibimiz orada. Her zaman olduğu gibi Radyo D orada da size hediyeler dağıtmaya devam ediyor olacak. 4 Ekim'e kadar, 30 Eylül ile 4 Ekim tarihleri arasında saat 12 ile 17 saatleri arasında canlı yayında olacağız. 5000 TL değerinde sürpriz bir giyim markasının hediye çekleri verilecek. Bizi dikkatlice dinlemeyi unutmuyorsunuz. Bu cumartesi yayında olacağız. Oradan canlı yayını da açarım sosyal medyadan. Bizi sosyal medyadan da takip etmeyi unutmayın. Teknofest 2026 Şanlıurfa GAP'ta buluşuyoruz. Biliyorsunuz Şanlıurfa topraklarında aslında 12 bin yıllık ilk kadim yazılar orada başladı. İlk kodlamalar orada başladı. O topraklarda başladı. Şimdi günümüzde değişen teknolojiyle birlikte bence orada olması çok çok önemli bir noktada. Manevi anlamda Urfalılar mutlaka kaçırmasın.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 1 Ekim Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.53'lük yükselişle 12.249 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.03, euro 55.33'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.550, çeyrek altın 11.107 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
7: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
8: Yamanlar Oto Ekspertiz.
9: Reklam.
10: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
11: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
12: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
13: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
12: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
14: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
15: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Aman efendim, bugün cuma. Günaydın Aygül'üm. Aslan kadınlarına ayrı bir hayranım yazmışsın hikayende. Ekim de olacak, olmazsa Ekim düşünsün bilmiyorum. Ama aslan kadınları sanki Ekim'e biraz düşünceli ve üzgün görüyor.

Günaydın. Efendim Nuray Sayır geldi yayınımıza. Güzelimiz, bir tanemiz, tatlı, güzel ruhlu kadınımız. Canım benim, o kadar tatlı ki. Çok seviyorum onu ya. Vallahi egosu olmayan, sevdiği hem cinslerini, dostlarını, arkadaşlarını, meslektaşlarını taçlandıran, yüreklendiren asil bir ruh. Öyle kolay mı birini takdir etmek, bir meslektaşının arkasında durmak? Sağ olsun, iyi ki var. Ne güzel. Bu dünyada böyle hatırlanacak benim tarafımdan ve hepinizin tarafından. Hayat işte böyle bir yer. Nasıl iz bıraktığın önemli. Yoksa gelip geçiyor.

Arkadaşlar bildiğin Venüs Retrosu'na gidiyoruz. Ne yapacağız Venüs Retrosu'nda? Tecrübe konuşsun. Nuray'ım sayarım söyle. Söyle bir tanem, ne yapalım? Venüs Retrosu geliyor, hadi. Bize 2-3 tane Nuray Sayarı taktiği ver. Hadi bize Nuray Sayarı taktiği ver. Biz ne yapalım Venüs Retrosu'nda? Yani sen ne yapacağımızı söyle, onlar zaten yapmayacak hayatım. O yüzden rahatça söyle. Hayatım, kadınları öyle pat diye yayına almak doğru değil. Şimdi evinde oturuyordur, daha makyajı saçı uygundur değildir kadıncağıza. Öyle ama şeyle arayabilirim, telefonla, sesli telefonla arayabilirim, sesli telefon.

Zaten yanlışlıkla birini aradım ben buradan ama kim aradı? Abi bir kere de bir şeyi şurada, ya şu bilgisayarım donmadan yapayım ya. Yani ne oluyor ki sanki? Dur bir tanem, arıyorum seni. Bir bekleyin. Herkes güzel bir şarkıyı dinlesin.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Ticaret Bakanlığı'nca yapılan düzenlemeyle taşınmaz satışlarına ilişkin zorunlu güvenli ödeme sistemi uygulamasının kurulmasına yönelik entegratör yetkilendirilmesi kararlaştırıldı ve uygulamanın başlangıç tarihi 1 Aralık olarak belirlendi. Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte mahsur kalan iki işçinin cansız bedenine ulaşılırken diğer üç işçiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye hükümeti yetkilileriyle Hizbullah yöneticilerinin MİT ev sahipliğinde Türkiye'de bir araya geldiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Macaristan'ın bazı Rus diplomatları sınır dışı etme kararına karşılık bu ülkenin Rusya'daki bazı diplomatik personelinin 2 hafta içinde ülkeyi terk etmesini istedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin müzakerelerin tıkanmasının ardından İran heyetinden ülkeyi terk etmesini istediği öne sürüldü.
2: Radyo'da hava durumu.
3: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava aralıklı yağışlı, sıcaklık 19 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 17. İzmir ve Adana sağanak yağışlı 25. Samsun sağanak yağışlı 19. Diyarbakır sağanak yağışlı 23. Ve sağanak yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 15 derece olarak ölçülüyor.
0: Radyo Tam Taşçı sende.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler, hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
3: Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre'nin Ferre artisi var.
4: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
5: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Reklam.
8: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor. Aygül Aydın'la Günaydın.
9: Efendim günaydın, good morning. Baksana saça başa benziyorsun yarasaya. Ne siyaset, ne futbol, ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadın.
10: Senin radyodan ne dinliyoruz da hay oluyoruz.
9: Ay canım benim ya. Radyo dedesin Aygül Aydın'la Günaydın efendim. Tüm hızıyla devam ediyor.
8: Aygül Aydın'la Günaydın hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de.
9: Efendim şakşuka retrosu an itibariyle hayatımıza girmektedir ve Orta Doğu ve Balkanların en önemli astroloğu Nuray Sayarı sizler için, Radyo D için hatta. Günaydın Nuray Sultanım, günaydın.
11: Günaydın Aygül Sultanım.
9: Ay güzel sese bakar mısın? Nasılsın hayatım?
11: Şükürler olsun. Bundan daha iyi nasıl olabilir?
9: Allah'ım çok şükür, pozitif insana bayılıyorum bir tanem.
11: Ben de sana.
9: Venüs retromuz geldi. Çattı.
11: Geldi.
9: Ne yapacağız?
11: Hoş geldi. Sefalar getirdi.
9: Söyle
11: ya
9: bize.
11: Hep ya hiçtir biliyorsun. Venüs akrepte.
9: Evet.
11: Ya hep ya hiçtir.
9: Ya benimsin ya gara toprağın.
11: Şimdi yani insanlar korkuyor tabii ki. Gezegen gerilemeleri biliyorsun. Gerileme değil. Hı-hı. Biz buradan baktığımızda gerilediğini zannediyoruz.
9: Evet, doğru.
11: Dolayısıyla Venüs Akrep Burcu'nda daha önce 2018, 2010, 2022 yıllarında
9: doğru.
11: Aklımda evet. Kaldıysa 5 Ekim.
9: Süper.
11: 16 Kasım arası 2018'de Akrep Terazi hattında, hı hı, yine retro olmuştu. Yani aşkta ayrılık yaşayanlar, hayatta bana geri dönmez diyenler geri dönebilir ama eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı.
9: Duydunuz, duydunuz.
11: Denenmişi denemeyin efendim.
9: Evet, evet. Ne kadar doğru.
11: Denenmişi denemeyin çünkü çok kendinize haksızlık etme eğilimine yönelme riskimiz çok fazla Venüs retrodayken. Tabii ki şimdi olgun hanımlar bunu yapmayacaktır ama genç kızlarımız çok dikkatli olsun.
9: Değil mi? Çok doğru. Bak ne güzel, bizi dinleyen gençlerimiz de var. Yolda okula gidenler şu an var.
11: Tabii ki.
9: Yanlış seçimler, yanlış hayatlar, yanlış hayat doğru yaşanmıyor. Çok daha...
11: Bacım hala astromatiği indirmedi mi bu gençler? Meslektaşımın astromatiğini ben...
9: Konuş bir tane. Konuş bir
11: bakmaya
9: tane.
11: Bile yoruluyorum. Hop indirip soru sor jeton gitsin. Soru sor.
9: Ama seni jetonmatikliyoruz biz değil mi?
11: Ay Allah razı olsun. Aygül şaka bir yana, hani bunu reklam olarak görmesinler. Herkesin telefonunda astromatik olmalı. Ah
9: canım benim ya, çok teşekkür ederiz, sağ ol. Ne güzel. Senin gibi değerli bir astrologdan, böyle hakikaten yani tecrübeli bir astrologdan duymak bizim için bir onurdur, şereftir. Çok teşekkür ederiz. Bir tanesin her zamanki gibi.
11: Kutluyorum ve gurur duyuyorum seninle.
9: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Peki sana bir şey sormak istiyoruz. En çok etkilenecek burçlar olarak yaptığın çalışmalar ve analizlerde neler vardır? Ne, hangi burçlar dikkat etsinler?
11: Yani hepimiz. Hangi eve geliyorsa o eve dikkat olsun.
9: Ama o kadar güzel gülüp o kadar güzel geçiştirdin ki. Yani hepimize şey edeceği için diyorsun. Şakşukayız ya, yani.
11: Sevgili meslektaşım, canım dostum.
9: Canım bir tanem.
11: Koçlar Venüs retrosundan nasıl etkilenecek? Sen de bir koçsun değil mi?
9: Evet, Allah aşkına. Derdi
11: ben. Boğalar ilişkiler, evlilikler, ortaklaşa kararlarda aman sorgulamayın.
9: Evet.
11: İkizler günlük düzeniniz, çalışma hayatınızda dengeli olmaya çalışın. Aslanlar, çocuklar, hobiler konusunda temkinli olun. Yeni hobilere heveslenmeyin ikizler. Evet. Yengeçler dilinizi tutun.
9: Manipüle etmeyin, dilinizi tutun.
11: Baskı kurmayın. Ben de yükselen bir yengeç olarak gecede yarın da işim geliyor Türkiye'ye.
9: Kocam da kocam.
11: Ha. 50 yaşından sonra koca bulunca çok kıymetli.
9: Ay Allah nazardan saklasın. Hiç fark etmez. Sen 50 yok. Misin? Sen 25'sin.
11: Ne? 54 mü ayol?
9: Maşallah. 26 buçuk bizim için bir tane. De aslandayız.
11: Ama söyleyeyim mi?
9: Söyle.
11: En güzel yaşlar 50'li yaşlar. Neden? Kendinin 100 yaşına kadar yaşarsam yaşının ortasındayım. Daha etkili
9: yaşarım. Bir bak şu bakış açısı var ya, dünyanın en güzel bakış açısı. Şaka da şuka.
11: Şakadan başka bir şey takmıyorum.
9: İşte
11: hayat
9: bu.
11: Geçiyor. Bazen çarpıp geçiyor. Bazen tokatlayıp geçiyor.
9: Doğru vallahi.
11: Çok şey öğretiyor.
9: Evet.
11: Ama kıymetlisin ya.
9: Kesinlikle.
11: Çok
9: kıymetli. Bak kıymet bilene denk gelin be. Geçen yıllarına yanmıyor musun? Düşünsene yani neler geçti.
11: Yok hiç yanmıyorum. Niye yanmıyorum biliyor musun?
9: Yani niye? Bu kova burcu bize yanmaz. Kova kadının.
11: Beni üzenler, tepikleyenler daha güçlü bir ruh yaptılar.
9: Ya, ne güzel be.
11: Bir kitap yazdım onların sayesinde.
9: Evet doğru.
11: Her lüks arabalara bindim.
9: Doğru bak işte. Duyun. Aslanı soruyorlar. Aslan ne olacak diye yazmış.
11: Aslanlar aşk ve çocuklar konusunda temkinli olsunlar.
9: Tamam.
11: Konusunda dengede olsunlar ve ev aile dekorasyonlara falan kalkışmasınlar. Oturduğunuz yerde. Başaklar üzülürsünüz. Başaklar iletişimde dengeli olsun.
9: Tamam.
11: Teraziler para, alışveriş, kişisel değerlerde dengeli davransın. Akrep, aynanın karşısına geçip uzun uzun kendini sorgulamaktan vazgeç.
9: Vazgeç, doğru diyor. Evet.
11: Yaylar, geçmişte kapattığınızı düşündüğünüz duygusal konular önünüze gelebilir. Geçmişle çok ilgilenmeyin. Oğlaklar, sosyal çevreniz, arkadaşlarınız konusunda hayatınızdan çıkardığınız kişileri tekrar hayatınıza almayın. Kovalar, kariyeriniz ve bulunduğunuz topluluk önündeki imajınızı, mesleki ilişkilerinizi yeniden şekillendirmeye kalkmayın. Balıklar, dış görünüşünüzle alakalı, hayatınızı da yani dış görünüşünüzü de sorgulamaktan vazgeçin.
9: İşte bu.
11: Olasılığınız çok yüksek. Kısa söyledim.
9: Mükemmelsin. Bir şöyle hayatım, sen sağ ol, çok teşekkür ederim. Hiç kırmadan pat diye yayınımıza girdin. 12 burcu güzel bize bilgilerini verdin. Biz sana ne kadar teşekkür etsek azdır. Çok teşekkür ediyoruz.
11: İyi ki hayatıma geldin. Hoş geldin.
9: Sen de öyle. Sen de iyi ki varsın. Koç burçları için ben kendim için bir şey sormak isterim. Düşmanlarımız ne olacak hayatım bu retroda? Giderler mi başımızdan?
11: Yavrum onlar hep olacak, var olsunlar. Onları ben torbalı elektrik süpürgesi olarak görüyorum. Sonunda patlayacaklar. Günahlarımızı ala ala ala ala.
9: İşte bu be, işte bu. Sıradaki...
11: Unutma ki bir koça hiçbir şey olmaz.
9: Duydunuz mu? Aha da işte.
11: Bak, elektrik direği gibisin yavrum. Değer kokudan çarpılır. Zaman alır ama çarpılır. Ay gülüm. Ay mesleği yapıyoruz.
9: Ay canım.
11: Ay mesleği yapıyoruz. Rekabet hep var. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? 36 yıldır bu işi yapıyorum bebeğim. Bu iş.
9: Maşallah.
11: Tek hiç rakibim olmadı.
9: İşte
11: tek
9: bu rakibim be.
11: Tek kendi nefsim.
9: Canım benim işte bu. Öyle hayatım.
11: Sana rakip olamaz. Seni kazan, Allah nasip ederse seni kazanmaya dua etsinler.
9: Ay canım benim ya, ne güzelsin ya. Vallahi bir tanesin. Seni çok seviyoruz. O zaman sıradaki ben şarkı de... Venüs Retrosu'na gelir. Değil mi? Yürü anca gidersin diyor.

Aygül o kadar mutlu olduk ki diyor. Nuray Sayır'ın sesini duymak çok iyi geldi. Çok teşekkür ediyoruz demiş. Ne güzel. Çok mutlu oldum. Arkadaşlar Londra treninde dinleniyoruz ya. Londra treninde dinleniyoruz ya. Aç kızım hoparlörü. Good morning. Aygül Aydın with good morning.

Aygül inanılmaz bir şey diyor. Yeni bir hobiye başlayacaktım. Şimdi hevesim kursağımda kaldı. Ne yani, başlamayayım mı yazmış. Hayatım yani şöyle. Durdun şimdi mi başlıyorsun? Durmuşsun 35 sene. Bugün mü başlama? Duymadın mı ne dedin Nuray Sayarı? Aa, insanı şeyden çıkartmayın. Söz dinleyeceksiniz. Ağzından ballar akıyor. Sok ve rızaklar yapıyor. Allah kocaman bir vermiş. Tamam Aygül, kızma demiş. Vazgeçtim hobi. Zaten çok da içimden gelmiyordu diyor. Çifte eserli. Durmuş Venüs retrosunda hobiye başlayacağım. Ne hobisi? Sen Şükret, oradan fobisiz çık. İnşallah biz o bir Venüs retrosundan fobisiz mobisiz çıkarız da. Kadın 36 senedir anlatıyor be. Allah Allah. Diyor ki Venüs retrosunda bir şey yapmayın. Aygül'üm 2025 Temmuz'da çok ev aldım. İçini düzelteceğim. Şimdi yapmayayım mı yani? Yapma. Ben haftaya Nuray Sayarı'dan rica ediyorum. Bir daha bir telefon bağlantısı rica edeceğim haftaya bir tanem. Yap yapma bölümü köşesi. Yap yapma. Sana soracağız, sen yap yapma diyeceksin bize. Böyle bir köşe yapıyorum artık. Yapma hayatım yapma. Evi de değiştirme. Bakayım bu ne diyor. Aygül'üm.

hobi mobi edinmeye gerek yok. Öyle bir dönem demiş. Aygül, Londra halt etsin, Hollanda'dan dinleniyorsun demiş Eray. Günaydın Eray. Ben de denize nazır balkonumdan dinliyorum Aygül, Mersin'den sevgiler diyor. Aygül, acil göreve çağırıyorum Nuray'ı ve seni diyor. Yeni biriyle tanıştım 3 gün önce. Koç burcu, tanışma niyetimiz baştan ciddi bir ilişki. Ne dersin bu işe diyor. Kader bir gün gülsün. Bu kadın 36 senedir saçlarını süpürge etti. yani otur bacım aşağıya. Tanışmayın. Tanışacağınız bir dönem değil. Yok, anlatamıyoruz. Hayır, ben artık anlatamayacak noktaya geldim. Dinlemiyorsunuz hala ısrarla. Daha neyi bağlı? Nuray Sayar'ı, Nirvana yani. Daha o geldi. Buluşma diyor. Görüşme diyor. Çok geç tanıştık Aygül diyor. Sanki benim derdim, bak bak bak bak.

Günaydın Aygücüm, zayıflamak istiyorum. Bir anda bir fikir geldi. Evde kullanmadığım koşu bandını kullanıp zayıflayayım mı diyor. Hayatım, koşu bandında senin eski sevgilin, geri dönebilirsin. Dönecekseniz koşu bandına geri dönün mesela. İşe yaramayan insanlara niye geri dönüyorsunuz? Aygül, ben de işi bırakıp iş arayacaktım yahu. Kova burcuyum, iş yerim kapanıyor. Transfer olacağım, orayı da istemiyorum. Ne yapayım ben şimdi diyor. Nuray Hanım bir daha gelir mi demiş.

Aygül hafta sonu KPSS var, girmeyelim mi diyor. Hayatım gir tabii ki de, Venüs Retrosu'nda yapılan KPSS'de yani... Yani beklentilerimizi sınırlayalım hayatım. Hani çok uçmayalım. Günaydın Aygül'üm. Çok güzel bir gün ile başladık. İyi ki başladık. İsviçre'den kocaman sarılıyorum. Omuzlarımı sallaya sallaya işe gidiyorum. Oh be! Yağmur var. Kulağımda senin cıvıl cıvıl sesin var. Aygül'üm akşam ütü yapacağım. Yapayım mı? Yapma hayatım. Onu da yapma. Ütü de...

Şükran Hanım'ı bile sinirlendirdiniz ya. Benim minnoş, asil, sakin, terazi burcu Şükran Hanım bile oturun oturduğunuz yerde çocuklar diyor. Yarın apartman kentsel dönüşüm ön protokol imzalanacak. Aha, yandın. O iş teslim meslim olmaz. İptal et. Sakın imzalama. Şey çıkart, huzursuzluk çıkart. 15 Kasım'a kadar olayı inceleme talep ediyorum de. Aylin'cim, 8 Ekim taşınacağım, taşınayım mı? Bir gün, bir önce de Aygül'üm yazmış. Neyse, tamam, demek ki isim elden herhalde otomatik şey oldu. Taşınma hayatım, 8 Ekim'de taşınma. Bacım, ne yapayım şimdi ya, tanımayayım mı bu adamı? Bir buçuk ay sonra tanışalım mı diyeyim, ne diyeyim şimdi ben, ne yapayım diyor. Canım, de ki bak, selam, selamın aleyküm. Aleyküm selam diye görüş bir. Senle sadece arkadaş olarak görüşüyoruz, business görüşüyoruz de. Deadline'ımız de 15 Kasım. Bir dahaki toplantıyı 15 Kasım'a alıyorum.

Aygül Hanım, sevgili eşim Serap biliyorsunuz balık burcu. 1,5 ay önce boya badana yaptırdık, rengini beğenmedi. Ayın 5'inde 6'sında boya badana yaptıracak. Sizce yaptırsın mı? Rica etti, lütfen sorar mısın Boracığım dedi. Aygül Hanım o zaman beni dinlememişti. İstediği rengi yapmıştı, beğenmedi, rengi değiştiriyor. Haftaya salı çarşamba. Astromatik uygulamasına şunu sorsan, sana bunu beğenip beğenmeyeceğine kadar her şeyi söylüyor biliyor musun? Ya o kadar üzülüyorum ki bu işten mahrum kaldığınız için. Sana beğeneceğin tarihi bile veriyor mesela. Boya badana yaptıracağım, eşim hangi tarihte beğenir diye sorsan, sana o senin haritana göre özel hesaplıyor. Haritanız çok önemli arkadaşlar. Lütfen kendi haritanıza göre işler yapın. Aygül, kredi çekeceğim, çekeyim mi? Çek çek canım, öyle güzel bir zaman ki. Öyle mükemmel bir dönem ki, çek canım. Saç tıraşı olacağım, olayım mı? Bugün son. Saç tıraşları, botokslar, saç kesimleri, bugün son gün. Sakal, kaş, bıyık. Son gün bugün.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Yayalar yol kenarında yürürken araç trafiğine dikkat etmelidir. Özellikle gece saatlerinde görünür olmak büyük önem taşır. Açık renkli kıyafetler veya reflektif malzemeler kullanmak güvenliği artırır. Bu uygulama kazaların önlenmesine yardımcı olur.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D.
0: Önemli. Heyecan verici. Eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası enerji.

0: Expertise.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
2: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre'nin Ferre artisi var.
1: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
3: Reklam.
4: Kamu spotu.
5: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
6: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
7: Sıradaki şarkı daha gün başlamadan yorulanlara gelsin.
6: Radyo D.

Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Mesajlar var. Turşu yapacağım, yapayım mı? Turşu için uygun bir zaman Venüs Retrosu. Aygül abla ayın kaçına kadar bir şey yapmayalım? 15 Kasım'a kadar. Aygül ben de evin içerisini yaptıracaktım. Kocama bu şekilde yaptırayım mı şimdi? Yaptırma. Durun durduğunuz yerde. Evdeki adamları da annelerine yollasak da 15 Kasım'da geri mi alsak Aygül demiş. Çok mantıklı hayatım. Aygül'üm 25 Eylül'de çıkacağımızı söylediler diyor. Şaka bir yana ilk saatlerde zor geçiyor. Yengeç kişisi kendisi demiş. Aygül 3 haftadır izinliyim. Pazartesi işe başlamam gerekiyor. Başlayayım mı? Git astromatik uygulamasına sor, bana değil.

0: Nasılsınız ya? Öyle güzel mesajlar geliyor ki. Özgür Bey yazmış. Utanıyorum bazen hani okurken çok çekiniyorum ama zaman ayırıp yazmış buraya şimdi uzun uzun. Diyor ki senin yaptıkların bu topluma o kadar faydalı ki bilmem farkında mısın Aygül diyor. Sen gerçekten toplumu gözlemleyen ve sorunlarıyla baş edebilmesini sağlayan bir program yapıyorsun. Astromatik uygulaması da çok değerli bir çalışma. Senin emeğine ve ruhuna sağlık demiş canım benim. Sağ ol, var ol, sizlerle güzel. Evet, tek amacım bu biliyor musun? Bunun çok farkındayım, çok istiyorum. Tek emelin ne diye sorsalar inanın. Elimden geldikçe bir kişi bir kişidir. Bir insan bir insandır. Bir kişiyi bile kazanabilirsem, bir kişiyi bile hayata bağlayıp motive edebilirsem ben çok büyük iş yapmışımdır.
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 1 Ekim Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.53'lük yükselişle 12.249 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.03, euro 55.33'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.550, çeyrek altın 11.107 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: reklam.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini

Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hmm. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.

0: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
2: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

merhaba, köyde olduğumuz için internet sıkıntılı oluyor ama Zeynep'e selam söyler misin diyor. Zeynep seni böyle dinliyor diyor. Canım Zeynep'ciğim. Öpüyorum seni.

Şimdi biri yazmış diyor ki Aygül indirdim ama sayfa bana bakıyor, ben sayfaya bakıyorum. Ne sorayım ki şimdi, bilmiyorum. Sayfa güzel maşallah diyor. Şöyle yapalım mı? Şimdi ben senin karşında karşılıklı çay içiyor olsaydım. Beni gördüğünde ilk kendinle ilgili ne sorarsan onu oraya sor.

Hepinize teşekkür ediyorum. Harika bir yayın geçirdik. Çok güzeldi her şey. Venüs, yarın Venüs retro oluyor. Sonra Merkür retro olacak. Bunlar Akrep Burcu'nda olacak. Bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Demiş ki Aygül Hatipoğlu'ndan Huzura Doğru programına hoş geldiniz. Aygül Aydın'la Burçlara Doğru. Yolculuğumuzun bugün de sonuna geldik. Evet, Aygül Aydın'ın günaydını 9'dan sonra burçlara doğru olarak ayırıyoruz. Efendim hayat bazen yoruyor. Sabah uyanıyoruz. Daha gözümüzü açmadan aklımıza yapacaklarımız geliyor. İşler, ödemeler, evin ihtiyaçları, çocukların geleceği. Bir yandan yetişmeye çalışıyoruz. Bir yandan güçlü görünmeye. İyiyim diyoruz. İyiyiz sorarsak. Ama bazen o iyimin arkasında kimseye anlatamadığımız kocaman bir yorgunluk var. Onun için bugün size şunu söylemek istiyorum. Rica ediyorum, kendinizi yalnızca yetiştiremediğiniz işlerle, çözemediğiniz sorunlarla değerlendirmeyin, olur mu? Bugüne kadar neleri taşıdığınızı bir hatırlasanıza. Kaç zor sabahın ardından kalkıp hayatınıza devam ettiniz? Kaç defa canınız sıkkınken yine birinin yüzünü güldürdünüz? Bunların da bir kıymeti var. Ben hatırlıyorum mesela uygulamanın kapanma kararını Temmuz'da aldığım gün burada sizlere hissettirmeden çok üzgündüm, çok yorgundum, çok büyük bir haksızlığa maruz kalmıştım. Burada canlı yayın açıp bir yandan şarkı ve müziği son ses açıp ne yapacağımı bir yandan düşün, bir yandan yayını yapmaya çalışıyordum. Diyordum ki vay be, bunu yapabiliyorum. Bazen de dinlenmek gerekiyor. Böyle bir bardak çayı acele etmeden içmek gerekiyor. Sevdiğiniz birinin sesini duymak gerekiyor. Her şey yoluna girdikten sonra yaşayacağınız bir mutluluk beklememek aslında. Biraz böyle bunları iyi düşünmek lazım. Çok telaşlı yaşıyoruz arkadaşlar. Siz o telaşın içinde kendinize bir yer açın, olur mu? Ne yaşarsanız yaşayın, insanlara güzel davranma gayretinizden vazgeçmeyin. Bugün sabah söylediğim gibi, bugün aslında güzel de bir cuma günü. Kur'an Türkçe okursanız, zaten okuyorsunuzdur muhtemelen ama unutuyoruz bazen, tekrar okuyun. Bakara suresinde ben bir cümleye, bir kelimeye takıldım orada. Çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki güzel davranan insanlara davranışlarını fazlasıyla vereceğiz diyor. Bakara suresindeki bu ifade çok güzel. Biz iyi davrananlara fazlasıyla vereceğiz. Ne zaman iyiliğimizin görülmediğini düşünsek bu sözü hatırlayalım, olur mu? İnsan bazen teşekkür bekliyor olabilir. Anlaşmak istiyor, anlaşılmak istiyor olabilir. Gelmeyince de kırılıyor olabilir. Ama birinin kıymet bilmemesi sizin yaptığınız güzel şeyi değersiz hale getirmiyor. Kimsenin de hayatını cehenneme çevirmeyin, olur mu? İyilik yapıyorsunuz diye, onu çok seviyorsunuz diye, onu çok düşünüyorsunuz diye, o sizi sizin kadar düşünmediğini düşündüğünüz için kimsenin hayatında cehenneme çevirmeyin. Hepimiz birbirimizden biraz anlayış bekliyoruz. Öyleyse biz de bir başkasına o anlayışı gösterelim diyoruz. Kırgınlıklarınız varsa onları da anlıyorum. Her şeyi hemen unutamazsınız. Herkesi yeniden hayatınıza almak zorunda da değilsiniz. Ama hakkınızı savunurken, mesafenizi koyarken kendi kalbinizi de öfkeyle doldurmayın, olur mu? Bir insan yüzünden, bütün insanlardan umudunuzu kesmeyin. Daha tanışmadığınız güzel insanlar var. Henüz yaşamadığınız güzel günler var. Hatta daha görmediğiniz güzel aşklar var belki.

0: Aygün, yarın Şanlıurfa'ya geliyor musun diyor. Evet arkadaşlar, koca bir haftayı bitirdik. Yarın Şanlıurfa yolcusu kalmasın. Yarın Urfa'da olacağım.
1: Aygün Aydın'la günaydın. Günaydın.
0: Güne burada insanların yuvalarını kurtarmakla meşgulken, oğlum dersin yok mu senin? Bu çocuğun öğretmeni nerede ya? Yayın yapamıyorum. Abla ne olur, bir adamın başına radyo düşmüş ama bir şey olmamış. Neden? Çünkü radyoda hafif müzik çalıyormuş.
1: Aygün Aydın'la günaydın. Günaydın.
0: Evet, programın sonuna geldik. Allah hepimize sağlık, gönül ferahlığı versin. Şimdi buradan ayrılacağız. Hepimiz buradayız, birbirimizi dinledik, güzel muhabbetler ettik. Birinin hayatında güzel bir hatıralar bırakacak şekilde yaşamayı felsefe edinelim dedik. Şimdi yollarımıza, işlerimize, evlerimize devam edeceğiz. Bu yayından yanınıza küçük bir niyet alın. Bugün sesimizi biraz yumuşatalım birilerine. Birine teşekkür edeceğim deyin. Kendime bu kadar hırpalamayacağım deyin. Yapabildiğim bir iyiliği ertelemeyeceğim deyin. Sonuç itibariyle kendinizi bu şekilde motive edecek en azından davranışlar içerisinde olun. Günün sonunda yalnızca ne kadar iş bitirdiğiniz önemli değil. Ne kadar iş yaptım, çok yoruluyorum, ben çok çalışıyorum değil ya. Vallahi değil. Kime iyi geldim? Kendime nasıl davrandım? Sevdiğim birine sevgimi gösterebildim mi diye sorun. Çünkü insanın içinde kalan en güzel hatıralar çoğu zaman çok sade anlardan oluşuyor. Birinin bizi dikkatle dinlemesi, zor bir günümüzde araması, yanımıza oturup anlat buradayım hadi demesi çok değerlidir, biliyor musunuz? Lütfen ve lütfen güzel davranışlar sergileyen insanlardan olalım. Yapacağınız bir şey yok ya, bu kadar basit işte, ne yapacaksın ki? Gelmişsin 3 günlük dünyaya. Bir insanın hayatını cehenneme çevirmeye çalışmak, bir insanın hayatını mahvetmek, yıkım vermek. Bir de neyi gördüm biliyor musunuz? Kimden intikam almaya çalışırsanız çalışın, en kötü insandan bile size cehennemi yaşatmış olsun. Siz de gidin ona cehennemi yaşatmak için çaba sarf edin, gayret gösterin. Günün sonunda o insanı kahramanlaştırıyorsunuz, biliyor musunuz? Bir şekilde işin, yaptığı şeyin kahramanı oluyor, çıkıyor ortaya. Yani Allah sistemi, mekanizmayı o kadar güzel kurmuş ki, diyor ki bana bırak, bana bırakabilmeyi başar diyor. Bana bıraktığın yerde ve sen bana bırakırken hala insana güzel davranmayı seçtiğin noktada, ben diyor sana yaşatacakları güzellikleri tahmin bile edemezsin diyor. Bu iki matematik bu. İki kere iki nasıl dört ediyorsa, yüce yaradanın bize verdiği matematikte de bu var. Bu kadar, başka bir şey yok. Eğer bunu yapabiliyorsan gerisi zaten mükemmel bir şekilde tıkır tıkır sistemde işliyor yani. O zaman benden bu kadar. Ben süpürgeme binip gidiyorum. Sizleri çok seviyorum. Yarın yine yayındayız. Neredeyiz? Şanlıurfa'da olacağız. Şanlıurfa'da 12'de yayında olacağım. Dinlemek isterseniz beklerim. Hatta oradan Instagram'dan canlı yayında açarım. Hepinize bol şans diliyorum. Pazartesi inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Ticaret Bakanlığı'nca yapılan düzenlemeyle taşınmaz satışlarına ilişkin zorunlu güvenli ödeme sistemi uygulamasının kurulmasına yönelik entegratör yetkilendirilmesi kararlaştırıldı ve uygulamanın başlangıç tarihi 1 Aralık olarak belirlendi. Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte mahsur kalan iki işçinin cansız bedenine ulaşılırken diğer üç işçiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye hükümeti yetkilileriyle Hizbullah yöneticilerinin MİT ev sahipliğinde Türkiye'de bir araya geldiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Macaristan'ın bazı Rus diplomatları sınır dışı etme kararına karşılık bu ülkenin Rusya'daki bazı diplomatik personelinin 2 hafta içinde ülkeyi terk etmesini istedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin müzakerelerin tıkanmasının ardından İran heyetinden ülkeyi terk etmesini istediği öne sürüldü.
1: Zeynep'ten vicdan gözyaşları.
2: İlk defa birini öldürmek istedim.
3: O olmasaydı biz çok mutlu olurduk.
1: Temize çıkmak için ağabeyini suçlayan Azra'ya sert tepki.
4: Hepiniz birlik olduğunuz abime savaş açtınız herhalde. Bunu mu eva gördün ona ha?
1: Serhat'ın kızlarından beklenmedik karar.
5: Ne demek oluyor bu?
6: Annem artık burada kalacak demek oluyor.
1: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de Kanal D'de.
7: Radyo D'de birazdan Derya Ulu, Şımarık.

0: reklam.
1: Ben Münir Uzaybiyalı olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmesi.

0: kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İspanyol esintileriyle yeni saatin açılışını yaptık. Şımarık'la Derya Ulu bizimle buluştu. Yaz aylarının başında yayınlamıştı parçasını. O günden bugüne yükselişte olmaya devam ediyor. Herkese keyifli, güzel bir cuma günü diliyorum. Bir kez daha günaydın, iyi sabahlar. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Tabii yüzler gülüyor cuma olunca gün ve çalışma ortamında olanlar ya da yola koyulanlar, okula doğru yola koyulanlar biraz daha keyifle uyandı ve okula, işe gitti. Günün sonunda cuma, hafta sonu bizi bekliyor. Hep birlikte gün ortasına doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Bu kez Emircan İrek'le devam ediyoruz. Geçmiş geçmişte, şimdi Radyo D'de.
1: Layık

Telefonda yazışırken en çok hangi emojiyi kullanıyorsunuz bilmiyorum ama dünya üzerinde bugün kutlanan bir gün var. Her yıl Ekim'in ilk cuması kutlanan Dünya Gülümseme Günü bugün. Güne gülümseyerek umarım başladınız. Eğer başlamadıysanız bile belki bu haber sizi gülümsetir. Hepimizin telefonunda kullandığı sarı gülen yüz var ya, hani o çok fazla kullandığımız. İşte o 1963'te Amerikalı grafiker Harvey Ball tarafından tasarlanmış ve karşılığında sadece 45 dolar almış. Tasarımın telif hakkını da hiç kimseden almamış. Bugünkü emoji kültürünün atası sayılan o yüz, Ball'a ömür boyunca tek kuruş kazandırmamış, düşünebiliyor musunuz? Ve yani gülümseme gününde ya da gülümseme gününde olmasak bile onun sayesinde o emojiyi kullanıyoruz yazışmalarda. Peki siz bugün kime gülümseyerek başlayacaksınız? Bunu not edin bir yere. Belki de başladınız. Güzel bir gün olsun. Gün cuma. Herkese keyifli bir gün diliyoruz. Ve cuma gününde de yine harika parçalar burada Radyo D'de. Her zaman dediğimiz gibi. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde. Her zaman seninle.

0: Duygusal şarkıların başarılı ismi Mustafa Ceceli. Radyo D'de bizimle buluştu. Dönle bize eşlik etti. Onu uğurladık. Birazdan Yalın Radyo D'de olacak. Akşamüstü ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 6 ay görev yapan astronotların boyu yaklaşık %3 artar. Yani 180 santimetre boyundaki bir astronot yaklaşık 5 santimetre uzar. Çünkü Dünya üzerinde omurgadaki diskler yer çekimi etkisiyle birbirine yaklaşırken ağırlıksız ortamda bu durum gözlenmez.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo
3: D. İlk şarkıdan son şarkıya Aura ile unutulmaz bir gece. Türkçe pop'un yeni nesil gruplarından Aura ilk albümü Elementer'le 16 Kasım'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde.

0: Reklam.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

Bilmiyorum sosyal medyayla aranız ne kadar iyi ama son dönemde Kahramanmaraş Afşin'de yıllar önce bir düğünde çekilen ve bir adamın gömleğinin birkaç saniye içerisinde cekete dönüştüğü gibi görünen bir video var. Biliyor musunuz bunu? Yapay zeka ile bu yeniden gündemde. Her yerde bu karşımıza çıkıyor ve o uyarlanıyor tabii. İsterseniz kendiniz de o videonun içerisinde kendinizi uyarlıyorsunuz. Kullanıcılar aynı düğün sahnesinde herhalde o tanıdığımız simalardan yapmadıkları kişi kalmadı. Siz olsaydınız kimi o düğünün içerisine koyardınız bilmiyorum ama son dönemde en çok gördüklerimden biri, duramadım hemen paylaştım sizinle. Sosyal medya da bu sihirli ceketin peşini bırakmıyor, öyle gözüküyor. Bizi hala takip etmediyseniz sosyal medya üzerinden Radyo D104 olarak aratabilir, bulabilir, takip edebilirsiniz. Ya da radyod.com'dan tüm sosyal medya hesaplarımıza ulaşabilirsiniz.

Somut planlar yapanlar için dikkat, Meteoroloji ve AKOM İstanbul dahil Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'deki çok sayıda il için sarı kodlu uyarıyı yaptı. Bugün sabah saatlerinden itibaren fark ettiniz zaten, yarın öğlene kadar yer yer kuvvetli sağanak, saatte 70 kilometreye varan Poyraz bekleniyor. Sıcaklıklar da mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredecek. Şemsiyemizi almayı unutmuyoruz hala evden çıkmadıysak. Ve pazar günü batıda hava yavaş yavaş açacak, onu da belirteyim. Her zaman olduğu gibi ayrıntılar saat başlarında haber merkezimizde sizi bekliyor. Radyo D'desiniz, gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

0: Tabiri caizse ve Gökhan Özen Radyo D'de bize eşlik etti. Müziğin ve eğlencenin frekansında Radyo D'de birazdan Asil Gök burada olacak. Ne oldu böyle ve çok daha fazlası için burada kalmaya devam edin. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.241 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.14, euro 55.39'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.616, çeyrek altın 11.219 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
0: Radyo D. Radyo D'de birazdan. Asil Gök, ne oldu böyle?

0: Paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi Paraflay.

kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

öneriyle geldim. Günde 10 dakika koşmaya ne dersin? Her gün yapacaksın ama bunu. Japonya'daki Tsukuba Üniversitesi'nden araştırmacılar saatte 3 ila 6 kilometre hızla, yani neredeyse yürür gibi yapılan 10 dakikalık hafif bir koşunun bile beyni canlandırdığını söylüyor. Dikkat testlerinde insanlar buna daha hızlı tepki vermişler ve kendilerini daha zinde ve daha keyifli hissetmişler. Bir de ilginç bir detay var. Bu iyi hissin yaklaşık %17'si koşarken başımızın ritmik şekilde aşağı yukarı hareket etmesinden kaynaklanıyormuş. Yani öyle çok büyük bir spor yapayım, illa maraton koşayım, daha uzun koşayım değil. Bazen 10 dakika bile yetebiliyor insana. Bugün kendinize 10 dakika ayırabilir misiniz? Yapabilir misiniz bunu? Ya da belki de yapıyorsunuz ama yapıyorsanız da çok iyi yapıyorsunuz. Günün önerisi olarak kafanızın bir köşesinde bulunsun. Radyo D burası. Ben Aykut Balcı. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

Uzun bir süre Top 20 listemizin zirvesinde yer almayı başardı. Ara Beni ile Hadise Radyo D'de konuğumuz oldu. Bakalım yarın saat 15'te zirveyi tekrar ele geçirebilecek mi, merakla bekliyoruz. Cumartesi saat 15'te Top 20 geri sayımını Fatih Uslu ile birlikte burada Radyo D'de kaçırmayın. Şimdi başka hiçbir yerde bulamayacağınız mixlerden oluşan yaklaşık 7 dakikalık D-Mix ile devam ediyoruz. D-Mix.

0: Aras, Teoman'ın tepkisine rağmen yakınlığını koruyor.
1: İki macera yaşadık diye kanka olmadık. Ayrıca başım belaya girse de seni aramam zaten.
2: Benim başıma bir şey gelse ilk seni ararım.
0: Teoman'ın gerçekleri hatırlamasından korkan Şebnem kontrolünü kaybediyor.
3: Teoman'ın sabahki hali gözümün önünden gitmiyor. Bir şey hatırlıyor gibi.
4: Ya hatırlasın. Bu doğum gününü 1000 kere daha tekrar etsen hiçbir şey değişmeyecek. Bizim oğlumuz...
5: Defol diyorum! Defol!
0: Deniz, Teoman'a olan hislerini itiraf ediyor.
3: Artık ben de yapamıyorum. Yanıma geliyor, kovamıyorum. Git diyemiyorum.
6: Gitmesin istiyorum. Hatta herkes gitsin, o kalsın istiyorum.
0: Daha 17 yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20'de sadece Kanal D'de.

0: Oto Ekspertiz. Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
1: Güzel bir yatsan.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin

Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

Az önce bir duvar yazısına rastladım. Skor tabelası sıfırken herkes eşittir diyor. Farkı düştükten sonra kimin daha hızlı kalktığı yaratır diyor. Beni etkiledi. Umarım sizi de etkiler. Gündem çok yoğun. Futboldan epey bir uzaklaştık ama belki unuttunuz bile. Bu akşam A Milli Futbol Takımın saat 21.45'te UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile maçı var. Belçika'ya konuk oluyoruz. Bakalım ne olacak? İlk iki maçı kaybetmiştik hatırlarsınız. Umarız bu akşam bir galibiyet alırız. Onlara başarılar diliyoruz. Yoğun gündem arasında belki de çoktan unutuldular ama bu akşam yine izleyeceğiz, destekleyeceğiz. Umarız 103 yıllık tarihinde 657. maçında bir galibiyet bizlere armağan ederler. Buradan Türkiye'den desteklerimizi yolluyoruz. Yeni saatin açılışını yaptık. Ben Aykut Balcı. Mikrofondayım. Herkese bir kez daha keyifli, güzel bir cuma günü diliyorum. Harika parçalar burada bizimle buluşmaya devam ediyor. Şimdi Berkay ve Aslanlar Doğuyor Radyo D'de.

Tom Cruise'un yeni filmi Amerika'da bugün gösterime giriyor. Digger filmin adı. Daha önce bahsetmiştim size. Bu kez bir aksiyon kahramanı olarak değil, serveti, çevre politikaları ve iş dünyasındaki rolü nedeniyle eleştirilen yaşlı bir milyarderi canlandırıyor. Ki zaten 60 küsür yaşında kendisi. Bunun için ekstra yaşlandırılmıştı. Yani çevre krizi, iklim değişikliği, milyarderler ve kurumsal açgözlülük gibi konulardan bahsediliyor. Film bunların hepsine biraz kara mizahla dokunuyor. Aslında Tom Cruise da bu rolü kariyerinin en zorlu karakteri olarak tanımlamış. Bir de Oscar tarafı var ve bazı sinema yorumcularına göre Tom Cruise'un bu rolle ödül sezonunun ardından söz ettirebileceği düşünülüyor. Önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz. Belki de Oscar'ı alabilir. Film Türkiye'de de gösterime girdiğinde hemen gidip bakacağız, izleyeceğiz. Burası Radyo D. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

0: Şimdi buluştu birazdan yine harika bir parça burada Radyo D'de olacak. Bora Duran ve Döndüm'le geri döneceğiz. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Motosiklet sürücüleri kask takmak zorundadır. Kask, baş yaralanmalarını önleyen en önemli güvenlik ekipmanıdır. Hem sürücüler hem de yolcular kask kullanmalıdır.
4: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: İrfan Aslanhan.
6: Ooo radyo bugün İboşov'a döndü bugün burası vallahi. Zaten kafayı oynatmışsak hem kafayı hem vücudu hem göbeği oynatıyoruz efendim hepsini aynı anda.
7: İrfan amcana.
6: Elif'i tencereye attık. Biraz sonra depresyondan çıkaracağız. Canım ülkem değdirmeye hazır mıyız? Hoş geldiniz.
8: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau

kartlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Dün...

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

dinliyorsunuz her cumartesi ve pazar 22-24 80'ler 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkılarını zaman tünelinde birlikte dinliyoruz. Hafta sonlarımıza nostalji keyfi katıyor zaman tüneli ve yine bu cumartesi ve pazar 22-24 Radyo D'de zaman tünelinde yine nostalji yaşayacağız. 80'ler 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkılarını sakın kaçırmayın.

Size şimdi ilginç bir rakam vereyim. Dünyada şu anda 8.3 milyar insan yaşıyor. Ama bilim insanlarına göre dünyanın sürdürülebilir şekilde taşıyabileceği nüfus 2.5 milyar. Yani hesapladığımızda yaklaşık 5.8 milyar kişi fazlaymış, biliyor musunuz? Fazlalıktan bahsediyoruz yani. Ve önümüzdeki yıllarda nüfus eğer böyle giderse 12 milyara yaklaşması bekleniyor. Ama burada asıl mesele kaç kişi olduğumuz değil, neyi ne kadar nasıl tükettiğimiz çok çok önemli. Sayı büyüyor ama asıl soru dünyanın kaynaklarını ne kadar dikkatli kullanıyoruz. Gerçekten çok ilginç bir sayı. Bugün enteresan haberlerden biri olarak önüme düştü. Hemen paylaştım. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

0: de dinledik, ciğerime ile bize eşlik etti konuğumuz oldu. Birazdan Sena Şener burada olacak. Aşkından ölmemeli ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.336 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.14, euro 55.35'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.611, çeyrek altın 11.212 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Radyo D. Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
4: Çölle bahar havası var.
3: 1 Ekim Denizli, Holy Stone. 2 Ekim Kaleiçi, The Bar. 3 Ekim İzmir, İzmir Arena Oktoberfest. 4 Ekim Yalova, Barış Manço Açık Hava. Organizasyon Hobosko. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
5: Radyo D'de birazdan Sena Şener, Aşkından Ölmemeli.

0: Paraf Para. Paraf Like kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf Para hediye. Üstelik Paraf Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraf Like dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraf Para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf Paraf dünyası, güzellikler dünyası.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

Kültür Bakanlığı müze kartla ilgili bir uygulama değişikliğine gideceğini duyurdu. Müze gezerken artık ayrıca müze kart taşımamıza gerek kalmayabilir. Ya da uygulama üzerinden kullanıyorduk biliyorsunuz ve yeni sistemle ücretini e-devlet ya da mobil uygulamadan ödedikten sonra Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartımızı okutarak müze ve öğren yerlerine girebilecekmişiz. Bu uygulama 216 müze ve öğren yerinde hayata geçirilecek. Yani müze kart artık işte uygulamada cebimizde değil kimliğimizde olacak bir nevi ve çok daha rahat olacak diye düşünüyorum. Ve kaybetme derdi de olmaz. Gerçi uygulama üzerinden ulaşabiliyorsunuz ama yine de kimlik kartımız her zaman yanımızda olduğu için daha pratik olur diye düşünüyorum. Güzel bir uygulama, önümüzdeki günlerde kullanabilirsiniz. Radyo D'desiniz. Gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

Teknofest 2026 Şanlıurfa'da GAP Havaalanı'nda 30 Eylül'de başladı biliyorsunuz ve 4 Ekim tarihine kadar da devam edecek. Biz de canlı yayınlarla gün içerisinde 12-17 arası sizlerle olmaya devam ediyoruz. Ekip halinde oradayız ve sürpriz konuklarımız oluyor. Harika sohbetler dinliyoruz gün içerisinde ve tabii ki kazandırmaya da devam ediyoruz. Bizi takip ederseniz eğer yine sürpriz markalardan 5000 lira değerinde hediye çekleri kazanma şansını yakalayabilirsiniz. Teknofest 2026 Şanlıurfa GAP'ta eğer oralardaysanız bizi standımızı ziyaret etmeyi de unutmayın. Canlı yayın ekibimiz, arkadaşlarımız, herkes orada. Sürpriz konuklar için de kulağınız burada bizde, Radyo D'de olsun. Ben Aykut Balcı, hepinize güzel bir cuma günü ve sonrasında iyi bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi saat 10'da yine burada buluşacağız. Ben giderken Emre Altuğ şimdi konuğumuz oluyor. Siyah Radyo D'de.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor. Dub Plus. Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D'de birazdan. Poesi, başımda belalar.

0: Foto Ekspertiz. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Merhaba, ben Fulya Kalfa. Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle hafta içi her gün ana haber kuşağında sizlerleyim.
3: Fulya Kalfa ile ana haber hafta içi her gün 18'de CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
4: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferri Artline artısı var.

0: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başla, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

ultra mega premium görüntü kaliteli, daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır, çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr. Gaziantep'te Festival

zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dopdolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde

0: Podcast Güneyli. Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Hepinize keyifli bir cuma günü diliyoruz. Ben Fatih Uslu.
1: Ve ben Çağlar Demirel.
0: Ve yine tabii ki Teknofest Güneydoğu'dan Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndan özel bir yayınla karşınızdayız. Biliyorsunuz çarşamba günü buraya gelmiştik ve Teknofest'in ilk gününden itibaren ve son günü pazar akşamına kadar burada yayında olmaya devam edeceğiz. Ve bugün de açılışımızı şu an itibariyle yapıyoruz. Ve akşam 17-18 civarına kadar da burada olmaya devam edeceğiz. Yine konuklarımızı ağırlayacağız ve yine Teknofest'in bu özel hem gösterilerinden hem yarışmalarından ve daha pek çok detayından bahsetmeye devam edeceğiz. Çağlar, bugün gelirken tabii ki hatta şu an bile hava biraz kapalı, yağmur da var ama ara ara çoğalıyor, ara ara azalıyor yağmur. Şu anda dinmiş vaziyette ama bir yandan bu hava gösterilerimiz, bahsettiğimiz devam ediyor.
1: Yani devam ediyor.
0: Onu
1: evet.
0: Engelleyen bir husus yok şu anda.
1: Evet.
0: Hava koşulları engellemiyor.
1: Hiçbir husus yok. Bugün yine her zamanki gibi Teknofest'in kendi web sayfasında duyurulduğu gibi hava gösterileri, akrobatik tim gösterileri devam edecek. Yine Diyarbakır'dan katılımlarıyla Solo Türk de kendini gösterecek. Türk Yıldızları da kendini göstermeye devam edecek pazar günü itibariyle, pazar gününe kadar. Bu arada her an Radyo D'nin stüdyosuna Solo Türk pilotu Murat Bakıcı da gelip ziyaret edebilme imkanı yakalayabilir. Burada Türk gençliğinin aynı zamanda yerli ve milli yapay zekasıyla, roketleriyle ve İHA'larıyla buluştuğu bir platform Teknofest. Ki roketleriyle derken dün de aynı zamanda bu gençlerin roket, dikey inişli, dikey kalkışlı ve inişli roket yarışmasında dereceye 5 yıl üst üste giren grupların önde gelen yine aynı zamanda gençlerini ağırladık. Onların da duygu ve düşüncelerini aldık. Yani burası sadece bir teknoloji alanı değil. Geçmişin köklerinden de besleniyor Fatih. Ve geleceğe uzanan bir özgüven devrimi diyebilirim Teknofest. Ve Urfa'da ilk kez düzenleniyor. Ve dediğim gibi bu kadim kültürlerin olduğu bir bölge. Yani bugün sadece Göbekli Tepe'nin ve Harran'ın kadim bilgeliği değil. Sen bu arada bugün Göbekli Tepe'yi de gidip ziyaret edebilme
0: evet,
1: imkanı yakaladın.
0: Bahsedeceğiz. Evet,
1: duygu
0: evet.
1: ve düşüncelerini de evet. çok almak istiyorum. Tarihi sıfır noktasındayız.
0: Evet, dün de biliyorsun dinleyicilerimize bahsetmiştik. Şu an tabii dün yayınımızı kaçıranlar varsa hatırlatmış olalım. Dün saat 17 civarı Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar konuğumuz olmuştu ve onunla da bahsetmişti. Kendisi de ifade etti bunu senin dediğin şekilde.
1: Evet.
0: Hatta orada onun deyimi olduğunu da ben söylemiştim. Tarihin sıfır noktasından geleceğe uzanan teknoloji şu anda Şanlıurfa'da GAP Havalimanı'nda o da bu vurguyu yaptı. Hakikaten tarihi bir yerdeyiz. Şanlıurfa'dayız. Peygamberler şehri. Ve tabii ki sen bahsettin Göbekli Tepe dedin.
1: Bugün, çok güzel bir nokta.
0: Tabii gelmişken yani oraya gitmeden görmeden gidemezdim ben İstanbul'a. O yüzden sabah arkadaşlarımızla beraber, ekip arkadaşlarımızla Göbekli Tepe'yi ziyarete gittik.
1: Karahan Tepe'yi de muhakkak ziyaret edeceğiz.
0: Onu da inşallah yarın düşünüyoruz. Evet. Şimdi buraya geleceğimiz için yayına arada mesafe 1 saat kadar sürüyor. Dolayısıyla bugün Göbekli Tepe, yarın da Karahan Tepe olarak planımızı yaptık. Şimdi Göbekli Tepe'yi hakikaten görünce biraz böyle insanlar tüyler diken diken olabiliyor. Niye? Biraz tarih sevgin varsa, biraz gizem merak ediyorsan, öyle bir yapım varsa hakikaten çok etkileniyorsun. Orada da etkilendiğimi söyleyebilirim. Bana kalsa ben orada birkaç saat geçirdim ama dediğim gibi yayına yetişeceğimiz için biraz böyle işte 40 dakikada gezimizi bitirdik, geldik ama muazzam bir yer. O yüzden gelen herkesi de orayı görmeden gitmesini istemiyoruz. Mutlaka bir plan yapın, ayırın kendinizi, zamanınızı ayırın ve Göbekli Tepe'yi de görün istiyoruz. Bugün kazı çalışmaları yoktu. Normalde küçük gruplar halinde çalışmalar devam ediyor aslında ama bugün
1: evet.
0: cuma olduğu için her cuma Göbekli Tepe'de personel izinli olarak geçiyormuş. Dolayısıyla diğer günler kazı çalışmalarına da şahit olabilirsiniz. Ya bir yandan devam ediyor hala. Bayağı böyle büyük bir tepe zaten. Yani oranın altında bence daha çok böyle keşfedilmesi gereken yer var gibi duruyor. Muazzam bir yerdi. Karahan Tepe dediğin gibi daha da eski bir tarihi olduğu söyleniyor.
1: Evet.
0: İşte bu kültüre ve bu mirasa sahip bir şehirdeyiz şu anda. Şanlıurfa'dayız. Ve sadece Şanlıurfa'dan değil tabii. Çevre illerden de çok ziyaretçi var. Kesinlikle. Hatta bugün de görüyoruz birçok öğrenci var. Şimdi Mardin'den gelenler var. Diyarbakır'dan var.
1: Ne kadar
0: var.
1: Güzel ama.
0: Gaziantep'ten var. Evet. O yüzden Teknofest Güneydoğu olarak zaten adlandırıldı. Ve tüm Güneydoğu'nun şehirlerinden buraya bir ziyaretçi akını devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 2025 senesinde toplam ziyaretçi sayısı Teknofest'te 1 milyondan fazlaydı. Hatta tam rakam vereyim. 1 milyon 32 bindi ziyaretçi sayısı. Dolayısıyla bu senede şu anda tabii büyük Teknofest gerçekleşiyor Şanlıurfa'da ama
1: evet.
0: Biliyorsun yıl içerisinde farklı farklı Teknofestler de oldu, yarışmalar oldu. Diyarbakır'da oldu.
1: Dün o çocukları diğer ağırladığımızda ülkede, dikey inişli evet. roket yarışması, onlar yarışmaları düzenlendiği organizasyonlara katıldılar, Teknofest organizasyonlarına. Evet. Aslında Teknofest adı altında yapılıyor onlar da ama algı da gerçekten esas Teknofestler bunlar.
0: Evet. Aynı zamanda Teknofest Mavi Vatan çok yakın bir zaman önce Gölcük'te yapılmıştı.
1: Evet.
0: Bunların hepsi 2026 aslında istatistiğine giriyor gelen ziyaretçiler ve toplamında bakacağımız zaman yine bence 2026'da da bir rekor daha kırılacak. 1 milyon 32 idi geçen sene. Onun da üzerine çıkmış olacak ziyaretçiler. Doğru. Çünkü her geçen gün büyüyen bir yapısı var. Dün de bahsettik Selçuk Bayraktar'la beraber konuşurken Türkiye'deki her santimetre kareye dağıldı bu Teknofest ruhu ve gençlerin, çocukların ilgisini görüyoruz. Aynı zamanda kendisi ifade etmişti. Artık sınırımızda değil, sınırların ötesine geçen bir Teknofest festivale dönüştü. Doğru. Bu durum. 97 ülkeden de katılım var.
1: Evet.
0: Teknofest'te. Muazzam bir şey. Birçok fuar gerçekleşiyor. Birçok proje var. Birçok yarış var. Ödüllendiriliyorlar. Dolayısıyla dün Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkan Bey de bahsetmişti. Zincirleme bir reaksiyon görüyoruz. Yani bir şey yapılıyor. Bir şey keşfediliyor. Bir girişimde buluyorsunuz ama ondan sonra ona bağlı olarak başka girişimler de meydana geliyor. Yani bir yerden başlamak gerekiyor. Bir şey ortaya çıkarıyorsun. Devamında farklı gruplar, farklı takımlar, farklı beyinler onu alıp başka bir duruma evrilebiliyor. Şimdi mesela bir navigasyon biliyorsun, yerli ve milli bir navigasyon çalışması var. Yakında o da hayatımıza giriyor.
1: Aynı zamanda atladığın bir şey daha var. Yine dün altını çizdiği Atatürk Havalimanı'nın son derece inovatif bir merkez haline gelmesi. Yani aslında dünya ünlü iş adamlarının jetleriyle gelince oradaki organizasyon ve etkinliklere katılarak sunumları alması da bununla alakalı geliştirilen bir
0: İstanbul
1: Terminal İstanbul projesi.
0: Evet, bugün Cuma günlerden Teknofest'in 3. günündeyiz. Biz ilk günden itibaren dediğimiz gibi burada olmaya, anonslarımızda olmaya evet. başladık ve pazar akşamına kadar da devam edeceğiz. 4 Ekim pazar akşamına kadar.
1: Hava durumundan bahsettin az önce, yağmurlu evet. dedin. Ben bugün programında mesela siz gelmeden önce, tabii şu an böyle bilim şovları, Rafatan Tayfa, Teknoloji Tayfa ana sahnede halk oyunları sonrasında eşlik edecek ama saat yine 13.45 itibariyle gösteri uçuşları sırasıyla, yani 13.45 itibariyle arda arda gerçekleşecek. İşte yine 13, T-129 Atak gösteri uçuşu var
0: tam
1: ardından.
0: Bir virgül tabii, lütfen. Alacağım senden. T-129 Atak gösteri uçuşu dediğin gibi gerçekleşiyor. 13.45-14 arası 15 dakika boyunca havada bir akrobasi de yapıyorlar, gösteri yapıyorlar. Dün o pilotlarla tanışma şansına eriştik. Standımızı ziyaret ettiler, radyo odaya geldiler. Bugün için kendilerinden bir söz aldık aslında. Yani evet. Uçuştan sonra muhakkak uğrayacaklarını söylediler. İnşallah bekliyoruz onları. Buradan
1: yani onların buraya katılması, bizlerle fotoğraf vermesi bile Demirören Standı ve Radyo Deniz Stüdyosu'nda çok büyük bir başarı. Ben az önce de söyledim programın başında. Pazar günü itibariyle de Solo Türk her ne kadar gösterilerini burada gerçekleştiriyor olsa da base'i ve gittiği nokta Diyarbakır'daki askeri üs ve oradan kalkıyor buraya geliyor ve burada uçuşunu gerçekleştiriyor. Murat Bakıcı
0: 1,5 dakikada geliyormuş Diyarbakır'dan.
1: 1,5 dakikada geliyor, doğru. Ve Murat Bakıcı pazar günü yine aynı zamanda sevgili Murat Bakıcı Solo Türk pilotu, o da Radyo Deniz Stüdyosu'nda olma ihtimali var. Evet. Bizimle beraber yine görselde.
0: Evet, bir yandan işte onların gösteri uçuşlarını izliyoruz. Hayranlıkla seyrediyoruz. Tüm insanlar seyrediyor.
1: Evet.
0: Ve o pilotları burada ağırlamak da, işte onların seslerine ulaştırmak da ayrı evet. bir misyon ediniyoruz aslında.
1: Kesinlikle.
0: Bu olayı. Çünkü gençlerin, çocukların çoğunda da vardır. Yani bir uçma hayali, pilot evet. olma hayali vardır. Evet. Onların da düşüncelerini paylaşıyoruz. Geçtiğimiz evet. yıl da yaptık. Önceki yıllarda da yaptık. Pilotları burada ağırlamıştık. Onların duygularını da aldık. Hakikaten bugün işte ve yarın yine alabilirsek pilotlarımızı burada ağırlayacağız. Ve onların da tabii ki sizlere söyleyeceği birçok güzel sözler olacaktır. Kulağınız o yüzden Radyo D'de olsun.
1: T-129 Atak gösterisinden sonra hani sırasıyla bugün herkes o gösteri uçuşlarını bekliyor. Zaten Teknofest denince hava akrobasi gösterileri de ön planda oluyor. Hemen sırasıyla hızlı bir şekilde söyleyecek olursam yine Bayraktar TB2 gösteri uçuşu geçiş var. AI yani yapay zeka ile geliştirilmiş böyle otonom sisteme sahip. Ardından yine S-70 helikopter ve Chinook ağır nakliye helikopterinin de eşlik ettiği, yine özel kuvvetler ve askeri personelin de olayda olduğu gösteri uçuşu gerçekleşecek. Yine S-70 helikopterlerinden oluşan jandarma çelik kanatların, yine biliyorsun havada zeybek oynuyorlar. Onlar da akrobatik gösterileriyle. Hemen ardından yine Bayraktar Akıncı gösteri uçuşu var. Yine Solo Türk bugün saat 16.30 itibariyle gösteride olacak. Yine paraşüt atlayışları gerçekleşecek.
0: Muazzam oluyor paraşüt atlayışı.
1: Ve yine T-70 gösteri uçuşuyla beraber bugün saat 17.35'te son gösteri uçuşu yapılmış olacak. Ama program bitmiyor. Yine bilim şovları, en sosyaller ve ceza konseri.
0: Ceza bugün. Konseri. Şimdi Teknofest, tabii teknolojiyi insanlarla buluşturan bir festival. Dünyanın en büyük teknoloji festivali. Ama bir yandan bizim gittiğimiz festivallerde biliyorsun hep böyle spor oluyor, teknoloji oluyor, başka sosyal sorumluluk tarafı oluyor ama bir yandan da müzik oluyor içinde. Evet. Yani biz hep müziğin içinde olduğu her festivalde oluyoruz. Hep diyoruz ya. İşte bu da öyle bir
1: hayatın
0: festival.
1: İçinde her zaman
0: hayatın
1: seninle.
0: İçinde izliyoruz. Aynen. Yani burada müzik de var.
1: Doğru.
0: Çünkü bizim bir müzik tarafımız da var radyoda olarak. Dolayısıyla Teknofest'te de o müzik rüzgarının esini görüyoruz. Dün akşam Semi Cenk sahne aldı burada. Bu akşam da az önce dediğimiz gibi ceza sahne olacak. Yani doğru. Akşamları da gelen ziyaretçiler biraz müziğe doyarak buradan ayrılıyor. Yani hepsi bir arada. Dolayısıyla bizim burada olmamızın ne kadar önemli olduğunu görüyorsun yani. Hem teknoloji anlamında dinleyicilerimize buradaki ruhu anlatıyoruz, atmosferi anlatıyoruz. Gençlerimize, çocuklara buradan ilham olabileceği isimleri konuk alarak onların anlatılarını ulaştırıyoruz. Bir yandan da müziğin de burada sesi olmuş oluyoruz. O yüzden tam da olması gereken noktadayız diye düşünüyorum ben.
1: Doğru.
0: Radyoda olarak.
1: Evet.
0: Tabii hatırlatalım dinleyenlerimize, buraya gelecek olanlara. Biz M bloktayız, 5 numaradayız. Yani M blokta M5'teyiz.
1: Demirören Medya Standı.
0: Ve burada hoş bir stüdyomuz var. Göreceksiniz hemen cam bir şekilde. Dışarıdan şu anda bizi mesela izleyenler de var. Çocuklar bize el sallıyor. Herkesi bekliyoruz. Tabii gelen misafirlerimize de böyle sürprizli ödüllü yarışmalar yapmak istiyoruz. O yüzden duyanlar muhakkak gelsin ve yarışmamıza katılsın. Sosyal medyada bir yandan da paylaşımlarımızı yapıyoruz. Az önce özel bir paylaşım yaptık yine. Dünkü
1: sürprizlerle alakalı.
0: Stüdyomuza girerken, anonsumuzu yaparken özel bir kolaj. Bir yandan da Solo Türk'ün gösterisi var bizim konuşmalarımız arasında.
1: Yalnız muhakkak... çok güzel, çok güzel denk gelmiş. Benim son konuşmamla Solo Türk'ün de geçiyor olması. Yani benim de onları biliyorsun. Bağım çok farklı. Tabii. Sen de görmüş oldun. Evet. Öyle ama gerçekten yani.
0: O yüzden Radyo'da 104'ü muhakkak takip edin. Bu bahsettiğim ve diğer tabii ki paylaşımlarımızı kaçırmayın. Çok özel görüntüler paylaşıyoruz. Bir yandan teknofest.org adresinden de canlı olarak izleyebilirsiniz buradaki gösterileri, sahneyi. Aynı zamanda D-Smart üzerinden de izleme şansına sahipsiniz. Standımızda da epey kalabalık şu anda. Akın akın giriyor. Biz biraz istersen Çağlar ziyaretçilerle ilgilenelim. Sonrasında tekrar anonslarımızla devam edeceğiz. Şimdi İstanbul'a bağlanacağız. Kısa bir aramız olacak. Reklam aramız. Cemil Bey oradan işaret ediyor. Reklama bağlanacağız ve sonra tekrar Radyo DT buluşacağız. Yeni konularımızla, konuklarımızla. Değil mi Çağlar?
1: Evet. Tarihin sıfır noktasındayız. Şanlıurfa'da GAP Havalimanı'ndayız ve Urfa'da düzenlenen, ilk kez düzenlenen Güneydoğu Teknofest'teyiz. Hanımlar, beyler, buradaki heyecanı, atmosferi sizlere radyoda olarak aktarmaya devam ediyoruz. Ben Çağlar Demirel.
0: Ben Fatih Uslu. Radyo'da hayatın içinde.
1: Her zaman seninle.
2: Radyo'da. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.345 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.14, euro 55.32'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.613, çeyrek altın 11.215 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
0: Radyo D. Radyo D'de birazdan. Blok 3, sebebi yar.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Bu çorba aşmış.
2: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
3: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.

0: reklam.
1: Ben Windows IBL'ı olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri

0: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabite varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Teknofest Güneydoğu. Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu, hepinize bir kez daha keyifli günler. Teknofest Güneydoğu'dan Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndan yayınlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Biliyorsunuz her sene 2018'den bu yana Ünören Medya ve Radyo T olarak Teknofest'te yayın desteği vermeye devam ediyoruz. Bu oluşumun bir paydaşıyız ve birçok da konuğumuz oluyor ve konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Bir yandan tabii ki ziyaretçilerimiz oluyor, dinleyicilerimizi de Radyo T'de ağırlamaya devam ediyoruz. En başından beri bahsediyoruz sizlere, gelen ziyaretçilerimize, dinleyicilerimize özel bir Teknofest anonsu yaptırıyoruz ve bu anonsları da onlara dijital bir yolla teslim ediyoruz. Ömür boyu sıcakları bir hatıra alıyor. Hem Teknofest'ten hem de Radyo D'den güzel bir hatıra alıyor. Hepsi o duyguyu yaşayarak bir radyo deneyimi yaşıyorlar ve yanımda iki dinleyicimiz var şu anda. Hemen onlara merhaba demek istiyorum. Ahsen ve Damla, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şanlıurfa'dan mı katılıyorsunuz Teknofest'e?
2: Evet, Şanlıurfa Birenşehir'den.
0: Şanlıurfa Birenşehir'den. İkiniz de aynı yerden geliyorsunuz.
1: Sınıf arkadaşıyız.
0: Sınıf arkadaşısınız.
1: Aynen.
0: Hangi okulda okuyorsunuz?
1: Birenşehir Fen Lisesi.
0: Vay, güzel bir koro gibi aynı anda söylediler. Ne güzel, uyumlu şekilde. Nasıl gidiyor okul?
2: Güzel gidiyor, keyifli geçiyor. Burada olmaktan çok memnunuz. Size ve ekip arkadaşlarınıza çok teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz.
2: Bize bu deneyimi yaşattığınız için özellikle çok mutluyuz gerçekten. Heyecan dorukta, zirvede.
0: Harika. Ne hissettiniz peki anonsu yaparken? Böyle kendinizi radyocu gibi hissettiniz mi?
2: Ben o kadar benimsedim ki kendimi 10 yıl sonra yine bu şekilde radyoda görüyorum yine.
0: Aa, işte bu ya, ne güzel. Harika, hedefler hayaller hep olmalı yani. Nasıl peki buldunuz Şanlıurfa'da Teknofest standları gezdiniz mi?
1: Evet, standları gezdik ve gerçekten herkes çok ilgiliydi. Sorularımızı herkes cevapladı, çok ilgilendiler. Özellikle Radyo D'ye çok teşekkür ediyoruz. Bizimle çok güzel ilgilendiler yani. Çok sağ olun.
0: Sizin için buraya geldik zaten ya. Tabii ki ilgileneceğiz. Neden olmasın?
1: Çok sağ olun.
2: Teşekkürler.
0: Peki daha önce bir radyo deneyimi yaşamış mıydınız? Bir radyo gördünüz mü daha önceden canlı olarak?
1: Babam kendisi bir canlı radyoya katılmıştı. Onu canlı olarak izleme deneyimine sahip olmuştum. Özenmiştim açıkçası. Şu an ben öyle
0: sen
1: yapıyorum.
0: Sen mikrofon başındasın. Şu an dinliyorlar mı seni? Haber verdin mi? Dinliyorlar mı şu anda?
1: Anneme haber vermek istedim. Annem hemşire, şu an çalışıyormuş. İşte mesaisi anda varmış. Dedik sonra kayıttan dinlerim.
0: Dinlersin
1: seni dedim.
0: Sonra.
1: Tamam. Evet, öyle.
0: Harika. Peki sizin okulunuzdan veya sizin böyle tanıdığınız çevreden buradaki yarışmalara, projelere katılan arkadaşlarınız oldu mu hiç? Birçok yarışma var biliyorsunuz,
1: evet.
0: Teknofest'te teknoloji anlamında, fikir anlamında katılanlar oldu mu?
1: Bizim Viranşehir'de farklı liselerden buraya projeleriyle katılan arkadaşlarımız oldu, evet.
0: Ama şimdi siz burayı gördünüz, her tarafı gezdiniz. Biraz daha az çok fikir sahibi doğmuşsunuzdur artık,
1: evet.
0: Teknofest hakkında. Sanıyorum sizler de belki önümüzdeki sene yarışmalara katılabilirsiniz yani.
1: Evet. Ben kendim zaten TÜBİTAK için projeler veriyorum.
0: Zaten başlamışsınız.
1: Ben TÜBİTAK'a veriyorum.
0: Harika.
1: Evet.
0: Bu arada tabii hatırlatalım, TÜBİTAK Başkanı da yine Radyo T'de bugün veya yarın konuğumuz olacak. Onu da fikirlerini alacağız detaylı,
1: evet,
0: şekilde. Konuklarımızı ağırlıyoruz. Evet Damla.
2: Ben de geçen sene Teknofest'e katılma şansına sahip olmuştum. Bir de yine TÜBİTAK'a da geçen sene katıldım. Gerçekten çok keyifliydi. Hani bu projeyi beraber yazmak, hocalarla beni beraber geçirmek çok keyifliydi. Güzeldi.
0: Geçen sene değil, önceki sene o zaman Adana'ya gelmiştin galiba.
2: Ben projem şey olmadı yani. Kabul olmadı.
0: Yazdık, olabilir. Yani sonuçta başvurmak bile çok güzel.
2: Evet, yani bu deneyimi yaşamak bile gerçekten benim için çok güzel,
0: atmışsın,
2: çok keyifliydi.
1: Araştırmak, literatür taramaları, evet, sonra deney yapmak, tasarlamak. Evet. Bunların hepsi zaten kabul olmasa bile insana katan çok şey var, öğreten çok şey var.
0: İşte bu harika. Aynen, demek istediğimiz oydu.
2: Umarım ileride aynı projeyi daha iyi bir şekilde geliştirerek daha güzel bir şekilde katılma şansına sahip olurum.
0: Harika. İnşallah işte bunlar, evet, bir adım adım ilerleyecek bir yol oluyor sizin için de. Eminim önümüzdeki zaman zarfında büyük projelerle siz de burada kendinizi gösterirsiniz.
2: Umarım.
0: Geçtiğimiz yıl 1 milyondan fazla katılımcı vardı. Yani bir çok
2: ne
0: muazzam
2: güzel
0: bir rakam yani. 1 milyon 100 binlerdeydi. O tabii ki gruplardan tabii elen eline gidiyor, ödüller veriliyor. Ama tabii hiçbiri rafa kaldırılmıyor. Bütün projeler bir şekilde değerlendiriliyor, bir destek bu veriliyor. O yüzden de yarışmalara katılmanızda fayda var. Şimdi tabii yarışmalardan bahsetmişken, ya tabii Teknofest'in yarışmaları, bizim de burada burada radyo dedi bir yarışmamız var. Siz de o yarışma yapmak istiyoruz eğer dilerseniz.
1: Tabii ki de.
0: Tamam, sıra sıra yapacağız. 5 tane sorumuz olacak. Sen de başlayalım önce mesela. 5 sorumuz olacak. Şimdi bizim bir fanusumuz var. Bu fanusta toplamda 70 sorumuz var. Bu 70 sorunun numaraları yazıyor bu kağıtlarda.
1: Evet.
0: Yani seçtiğin numarayı bana söyleyeceksin. Ben de karşındaki soruyu sana soracağım. Sorular hem Teknofest'le alakalı, havacılıkla alakalı, teknolojiyle alakalı, hem de radyoyla alakalı. Böyle bir takım sorular var ama çok zor sorular değil. Tabii çok kolay sorular da değil. Bu 5 soruyu da bilirsen eğer güzel bir hediyemiz olacak sana.
1: İddialı değilim kesinlikle.
0: O zaman başlayalım. Hadi çek bakalım bir numara. Acaba hangi soru gelecek? Bana numarayı söyleyeceksin.
1: 8 numara.
0: 8 numara. Aa, güzel bir soru geldi. Bunu korkuyorum. Eminim cevaplayacaksın. Radyoda ağırlıklı olarak hangi tür müzik yayınlar? Ağırlıklı olarak hangi türde müzik yayınlarız? Biz bak, bizden bir soru gelmiş.
1: Radyoda dinlerim ve pop olduğunu düşünüyorum.
0: Doğru cevap. Türkçe pop, pop zaten aynen.
1: Evet, Türkçe pop.
0: Evet, birinci soruyu başarıyla geçtin. Şimdi bir soru daha alalım senden.
1: Çünkü aileyle birlikte ziyaret ederken veya yolculuktayken genelde hep Radyo D'yi çalmak istiyorum. Çünkü bir tek benim zevkime uyuyor. Yani
0: i̇şte
1: Türkçe
0: bu.
1: Dinlemek istemiyorum.
0: Cemil Bey, bir alkış gönderir misiniz dinleyicimize Ahsen'e buradan? Evet. Hayatında radyo olan bir insanla böyle sohbet etmek hakikaten ayrı bir keyif veriyor bize de. Çok teşekkür ediyoruz. Radyo hayatımız hep olsun.
1: Sağ olun.
0: İkinci soruyla geçelim. Numaran kaç acaba? Bakalım hemen. O soruyu da soru soracağım. Hemen bakayım ben de neymiş geliyor.
1: 33.
0: 33 numaralı sorumuz neymiş bakalım, evet. Sana böyle müziklerden gidiyor böyle. Güzel
1: bakalım,
0: oldu.
1: Bakalım.
0: Bir şarkının müziğini yazan kişiye ne denir?
1: Bestekar, besteci.
0: Doğru cevap. Evet, 2'de 2. Harika. Güzel. İyi gidiyorsun.
1: Teşekkür ederim.
0: O zaman sıradaki soruyla devam edelim. Bir tane daha çekmeni isteyeceğiz fanusumuzdan. Bakalım hangi numara? Yine müzikle mi alakalı gelecek acaba, merak ediyorum.
1: 19.
0: 19 numara. Hemen bakıyoruz. Evet. Bu sefer teknolojiyle alakalı bir soru geldi.
1: Bu sefer cidden korkuyorum.
0: Ama yine kolay bir soru bence. Astronotların uzaya gitmek için kullandığı araçlardan biri nedir mesela?
1: Ha.
0: Uzaya gitmek için kullandıkları araçlar. Burada da sergileniyor zaten, evet. Onlar.
1: Uzay mekiği.
0: Biraz daha sana yani bir düşünmen için pay vereyim yani.
1: Ha, pardon.
0: Gitmek için kullandıkları araç.
1: Gitmek için. Roket.
0: Doğru cevap, evet, roket. Bravo.
1: Aslında ben uzay bilimiyle ilgilenen biri olarak şunu söylemek istiyorum. Uzaya insan taşıyanlara uzay mekiği deniliyor. Fakat uzay mekiği roketlerle destekleniyor. Roket, evet. Aslında insan taşımaz.
0: Evet, biz aslında yani o bağlı olduğu, yani o dediğin mekiğe bağlı olan, onu fırlatma gücü olduğu için yani,
1: evet.
0: Bir, o da bir araç olarak düşündük.
1: Aynen.
0: Aslında bir diğer cevabı da vardı. Yani roket bir tabii kabul ettim. Ama
1: evet.
0: Uzay aracı olarak da cevap verebilirdin.
1: Aynen.
0: Uzay mekiği dedin. Ama roket kelimesini kullandığın,
1: evet.
0: için oradan doğru olarak kabul ediyoruz.
1: Astronotları taşıyanlar uzay mekiği deniliyordu, o yüzden.
0: Evet. Evet. Ama uzaya gitmek için kullandığı araçlardan, evet. Sorumuzu yazan arkadaşımız Büşra. Büşra, şu an bakıyorum. Evet, evet, harika. Tamam.
1: Büşra Hanım'a teşekkür ederim. 3'te 3 gidiyorum.
0: 3'te 3. O zaman hemen 4. soruya devam edelim. Yani bir numara daha ver bize.
1: Aman nazar değmesin diyorum.
0: Vallahi güzel gidiyorsun. Hadi bakalım. 5'in soruya çok
1: 18.
0: Az kaldı. 18.
1: Az önce de 19'du.
0: Evet. Bence bunu da bileceksin bu soruyu da. Yine kolay bir soru bence. Bir robot insan tarafından programlanabilir mi?
1: Tabii ki de, evet.
0: Evet, doğru. Kolay bir soru dedim ben, kolay soru. Evet. Burada robotları gördün mü? Çok robot var. Etrafta.
1: Evet, gönderilen kodlarla birlikte hareketlerini sağlayabiliyoruz. Hatta düşünce yapılarını bile biz kontrol ediyoruz aslında.
0: Evet. İşte o da bir yanılgıya düşenler var. O yüzden aslında bu soruyu hazırladık biz. Şimdi robotlar,
1: evet.
0: dolaşıyor burada. Hatta böyle köpek görünümlü robotlar da var.
1: Aynen.
0: Pati atıyor,
1: dans edenler.
0: Zıplıyor, dans ediyor. Şimdi onlar böyle sanki programlanmış en başta.
1: Evet.
0: Artık her şeyi kendi yapabiliyor gibi algılanabiliyor yani. Ama aslında öyle değil. Orada yine bir kumanda vesilesiyle, bir operatör sayesinde insanın yönlendirmesiyle hareket ediyor. Buna göre programlanabiliyor. Doğru cevabımız evet. Evet. İnsan olmadan bu teknoloji olmaz zaten. Bunu demek istemiştik burada. Son sorumuz 5. soru. Hadi bakalım Ahsen.
1: Umarım doğru
0: olur. Bilirsen ödülümüzü kazanıyorsun. Heyecan dolukta.
1: Evet, umarım 47.
0: 47, evet, biraz ileri gidiyoruz şimdi. Ah, yine kolay bir soru, bence çok bileceksin bunu da.
1: Umarım.
0: Burada görmüşsündür zaten gezerken. Kaan, uçak mı, helikopter mi? Adı Kaan, bu aracın adı. Kaan, uçak mı yoksa helikopter mi?
1: Kaan bizim uçağımız oluyor.
0: Eminsin değil mi?
1: Evet.
0: Doğru, evet. Bravo, 5'te 5 ile Asen yarışmamızın ilk kazananı oluyor. Tebrik ediyoruz.
1: Ne demek, asıl ben size çok teşekkür ederim beni konuğunuz ettiğiniz için. Çok çok sağ olun.
0: Vallahi harika bir deneyim oldu. Güzel de bir hediye kazandın bizden
1: bu
0: ama.
1: Bu deneyim benim için inanılmaz bir şey. Ben bu radyo televizyonla ilgileniyorum. Daha çok tiyatro ile ilgilenirim. Okulumuzun tiyatro kulübündeyim. Hem kendim oyunculuk yapıyorum hem de süper. Senaryolarını ben yazıyorum okul tiyatromuzda.
0: Çok benzer zaten.
1: Bizim senaristleri de benim.
0: Harikasın, mükemmel. Valla kutluyoruz seni. Tebrik ediyorum.
1: Evet.
0: Radyoda zaten bir iletişimin parçası. Tiyatro da öyle. Bir iletişim sanatı. Bu da bir aslında sanat gibi. Evet. Benzer yönleri çok var.
1: Burada isim vermeyeceğim ama buna katılmak, deneyimlemek için başka radyo kanallarından falan istedik. Bir geri dönüş veya takmama durumları oldu. Fakat Radyo D istasyonuna girdiğimiz gibi direkt bizimle ilgilenme. Hani o ilginiz, alakanız gerçekten çok hoş. İyi ki varsınız.
0: Teşekkürler.
1: Radyo D dinleyin. Radyo D'de
0: teşekkürler.
1: Kalın.
0: Teşekkürler. O zaman sana hediyemizi hemen takdim ediyorum. Bizden ne kazandın biliyor musun? 5000 lira değerinde bir hediye çeki kazandın.
1: Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.
0: Güle güle kullan.
1: Çok sağ olun.
0: Şimdi Damla ile devam edeceğiz.
1: Evet.
0: Damla, hazır mısın?
2: Hazırım.
0: Sen de iddialı mısın peki Ahsen gibi?
2: Bir iddiam yok ama ben de kazanırsam çok güzel olur.
0: Harika olur.
2: Bu arada Ahsen arkadaşımı tebrik ediyorum.

0: Evet, karıştırdık. Bakalım ne gelecek şimdi, göreceğiz.
1: Açıyorum. 59.
0: 59, evet. 59'un sorumuzu soruyoruz. Bakalım neymiş? Acaba müzikle mi, teknolojiyle mi alakalı? Teknolojiyle alakalı. Evet. TürkSat. Adını daha önce duydum, TürkSat.
1: Hı hı.
0: TürkSat, Gökbey ve Hürjet'ten hangisi uzay teknolojileriyle ilgilidir? Yani 3 tane isim saydım sana. TürkSat, Gökbey veya Hürjet. Bunlardan hangisi uzay teknolojisiyle ilgili oluyor?
1: Düşünüyorum.
0: Uzayla alakalı olan hangisi olabilir acaba?
1: TürkSat.
0: TürkSat, bravo. Neden? Çünkü?
1: Önceden de hatırlıyorum ben, TürkSat 5A olsun. Bunun gibi birçok...
0: TürkSat 4A. 5A, doğru.
1: Bunun gibi çoğunu duymuştum ben de.
0: Bravo. Yani o bir tabii uydu. Bizim Türk uydumuz oluyor.
1: Evet, birçok uyduyu duymuştum.
0: Dolayısıyla uydun nerede olur? Uzayda olur. Uzayla evet. Alakalı olduğu belli. Gökbey ve Hürjet de hava aracı olduğu için uzay aracı değil. O dolayısıyla doğru cevap TürkSat'ta. Evet. Diğer sorumuzda, üçüncü sorumuzda devam edeceğiz. Açabilirsin bakalım hangi soru?
1: 38 geldi.
0: 8, 38.
1: Hı hı.
0: Geliyor. Üçüncü sorumuz değil mi? Evet. 38. Bakıyorum. Bulacağım. Buldum. Evet. Biraz radyoyla alakalı bir soru geldi bu sefer. Bir radyo programını sonradan internet üzerinden dinlenebilir hale getiren yayın türüne ne denir? Son zaman yıllarda çok böyle popüler. Canlı olarak değil de daha sonradan dinlemek için kullandığımız böyle bir takım platformlar olabiliyor.
1: Onları... Sosyal medya platformu.
0: Hayır, onun genel olarak adı var. Sesli olan radyo programlarının veya bazen kısa böyle seri halinde olabiliyor. 5 dakikalık, 10 dakikalık seriler halinde olabiliyor. Bir kişi yapabiliyor böyle, arka arkaya bir seri oluşturuyor. Dolayısıyla böyle yani buna genel olarak verilen bir isim var.
1: Düşünebilir miyim?
0: Düşünebilirsin. Sana 10 saniye düşünmen için süre verelim. Evet, bakalım. Şu anda bir radyosunun başında olan bilenler muhakkak
1: Postcat
0: vardır. Sanki doğru cevap geldi gibi. Ama okunuşunu tam olarak söylemedin galiba.
1: Bir 5 saniye daha alabilir miyim size?
0: Evet, son bir şans veriyoruz dinleyicimize. Buraya kadar gelmiş madem, o şansı verelim değil mi?
1: Podcast.
0: Podcast.
1: Evet.
0: Evet, doğru cevap podcast'ti. Biraz zorlandın ama...
1: Nazar boncuğu. Doğru cevap bir nazar boncuğumuz.
0: Yani. Tebrikler. Harika.
1: Çok teşekkürler.
0: O zaman dördüncü sorumuza devam edeceğiz. Bir numara daha çeker misin bize? Dinleyenlerimize bahsedeyim. İşte gördüğünüz gibi çok kolay sorularımız var.
1: 41.
0: Herkesi bekliyoruz. Bu yarışmaya katılın. Siz de ödülün sahibi olun. 41. Hı hı.
2: 41 kere maşallah diyorum arkadaşıma. Evet. Teşekkür ediyorum ben de.
0: Bu sefer biraz zor soru gibi ama bakalım. Ama bence de standları gezdiysen kolay olabilir senin açından. Gökbey'i geliştiren Türk Havacılık Şirketi'nin kısa adı nedir? Birçok şirket var biliyorsun burada. Türk Havacılık Şirketleri. Standları var.
1: Soruyu tekrar alabilir miyim? Sizi yoruyorum ama kusura bakmayın.
0: Gökbey'i geliştiren Türk Havacılık Şirketi'nin kısa adı nedir? Gökbey'i geliştiren Türk Havacılık Şirketi. 5 saniyemiz var ona göre. 5. 4.
1: TUSAŞ.
0: 3. Dedi ve bildi, evet doğru, TUSAŞ. Bravo. Yani biraz böyle tabii düşündün tabii doğal olarak, bir sürü firma var
1: olarak,
0: burada.
1: Doğal olarak evet düşündüm.
0: Aselsan var, ne bileyim T.I. var.
1: Standları aklıma getirmeye çalıştım.
0: Bravo. Doğru cevap TUSAŞ'tı, evet. Gökbey'i geliştiren Türk Havacılık Şirketi gururlarımızdan biri. TUSAŞ'ta burada standıyla yer alıyor. Muhakkak gelenler ziyaret etsin istiyoruz. Ve son soru, 5. soruya geldik sıra. Bir numara alalım senden. Bunu da bilirsen ödülün sahibi olacaksın.
1: 40.
0: 40 numarayı çok yakın, evet 40 numaraya bakalım ama bilemezsen de üzülmek yok.
1: Evet.
0: Yine teselli ödülümüz olur sana ya, merak etme. Evet 40 numara. Geliyor. Az önce aslında bir soruda bunun adı geçmişti. Bak iyi düşün.
1: Hı hı.
0: Türkiye'nin milli muharip uçağının adı nedir? Az önceki sorulardan birinde geçmişti.
1: Gökbey. Yanlış mı söyledim?
0: Türkiye'nin milli muharip uçağının adı nedir?
1: Kaan.
0: Kaan. Gökbey neydi?
1: O hava uyduydu.
0: Hayır. Şimdi sorunun içinde başka bir soru sormuş gibi oldum ama. Pervaneli.
1: Helikopter.
0: Helikopterdi Gökbey, evet. Kaan uçak, doğru cevap. Aslında verdi, tabii doğru cevap verdin ama ben tekrar Gökbey'in ne olduğunu anlatmak istedim. Dinleyenler.

0: bize. 5'te 5 yapmış oldum. Biraz böyle tabii
1: heyecanlı geçti.
0: Sana senden daha zor sorular geldi gibi oldu biraz. Öyle hissettim.
1: Daha bilgi odaklıydı ama tabii bu Asen arkadaşımızın başarısız ya da şey olduğunu göstermez. O da çok güzel yarıştı.
2: Teşekkür ederim Damlacığım.
1: Kısmet yani bunlar.
0: İkiniz de çok başarılısınız. Çok parlak öğrencilersiniz.
1: Çok teşekkürler.
0: Tebrik ediyorum. Umarım hayalleriniz, hedefleriniz gerçek olur. Size öğrenim hayatınızda başarılar diliyoruz. Ve tabii ki Tanma'ya da hediyesini takdim ediyoruz.
1: Çok
0: bizden 5000 lira değerinde bir hediye çeki kazandık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bu çok güzel bir deneyimdi. Sizinle burada olmak. Ekip arkadaşlarınıza da çok teşekkür ediyorum. Yine size de gerçekten çok güzeldi. Bana bunu yaşattığınız, tattırdığınız için çok mutluyum gerçekten.
0: O zaman son olarak Viranşehir'deki sizi tanıyanlara, akrabalarınıza veya arkadaşlarınıza bir mesaj gönderin buradan. Onu diyelim hadi.
1: Umarım annem beni dinlemiştir. Anne, kızım kazandı.
0: Güzel. Başka arkadaşlarına bir şey söylemek ister misin mesela okuldan?
1: Onları da yine bekliyoruz. Onlar da bugün geldiler, yine size uğrasınlar.
0: Tamam. Ahsen ne diyecek bakalım.
2: Merhabalar, ben buradan sevgili babacığıma selam gönderiyorum. Sayın Çetin Gören, selamlar buradan sana. İki tane de hatta üç tane yakın arkadaşıma, Rahime, Belinay ve Merve, size de Radyo D'den selam gönderiyorum. İyi ki varsınız. Ve buraya katılmamızı sağlamak için ilk başta bizim sınıfımız yoktu, sonradan eklendi ve böyle güzel bir anı yaşattığı için okul müdür yardımcımız Orhan Hoca'ya da selamlarımı gönderiyorum. İyi ki varsınız.
0: Bravo. O zaman alkışlarla arkadaşlarımızı uğurlayacağız. Ahsen çok teşekkürler. Damla çok teşekkürler.
1: Ne demek?
0: Yayınımıza bugün renk kattınız. Umarım güzel de bir Teknofest süreci geçirirsiniz. Tüm standları gezmenizi istiyoruz. Muhakkak gezin, tamam mı?
1: Siz de bize çok güzel bir deneyim yaşattınız. Yani gerçekten renk kattınız. Bunun için de çok mutluyuz biz de.
0: Radyo D her zaman diyoruz. Radyo D hayatın içinde. Her zaman senin ediyoruz. Bugün de Şanlıurfa'dayız ve dinleyicilerimizi bir yandan ağırlamaya devam ediyoruz. Ödül yarışmamızı her ikisi de kazandığı bir kez daha tebrik ediyoruz. Ve dinleyenlerimizi sesleniyoruz. Sizler de gelin Radyo D standına. Siz de kazanın. Bu yarışmamıza katılın. Herkesi Teknofest'te M5 bloğa bekliyoruz. Yani M-Blok 5 numaraya bekliyoruz. Kısaca M5 dedim ben. M5'e herkesi Radyo D ve Temirören Medya standına bekliyoruz. Radyo D'de şimdi kısa bir ara vereceğiz. Birazdan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.

0: Gianni Lozan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre, artısı var.
1: Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
2: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yastıklar 199.90 TL'den, yorganlar 799.90 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.
1: Yataş'ta mutlu uykular.
3: Fulya Öztürk'ün sunumuyla Akıl Çemberi bugün 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Güneşin renginin sarı olduğu düşünülür. Ancak güneş aslında insan gözü tarafından algılanan tüm renklerde ışık yayar. Bu nedenle de rengi beyazdır. Güneşi dünyanın atmosferi nedeniyle gökyüzünde sarı renkte görürüz. Güneşin asıl rengini görebilmek için dünya atmosferinin dışına çıkmak gerekir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.339 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.14, euro 55.27'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6589, çeyrek altın 11.174 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Radyo D. Radyo D'de birazdan. Tan Taşçı, gidişat. Bugün...

0: Kullanmasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
4: Güzel bir yatsan.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

İstanbul Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan. Asil Gök. Ne oldu böyle?

muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.

0: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübe

0: trafik kurallarını sunar.
1: Trafik ışıkları ve işaret levhaları sürücüler için bağlayıcıdır. Kırmızı ışıkta geçmek ciddi bir trafik ihlalidir ve ağır cezalarla sonuçlanabilir. Sürücüler ışık ve levhalara uymakla yükümlüdür. Bu kurallar trafik düzeninin sağlanması için uygulanır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar 22'de Radyo TRT Zaman Tüneli'nde.
4: Zaman Tüneli 104'te Radyo
3: TRT. Radyo TRT birazdan. Umur Doğma, Uyku Yok.

0: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: Kamu spotu.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Pazartes. Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.

0: Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
1: Boşkar servis, boşkar servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar servis noktalarında.

0: Teknofest Güneydoğu. Teknofest Güneydoğu. Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Hepinize bir kez daha keyifli günler. Günlerden Cuma, tarih 2 Ekim ve Teknofest Güneydoğu'dan Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndan yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Biliyorsunuz ilk günden itibaren son güne kadar her sene olduğu gibi Teknofest heyecanını kulaklarınıza taşımaya devam ediyoruz. Ve tabii ki ekip olarak buradayız. Demirören Medya Standı'nda M Blok M5 numaradayız ve tüm dinleyenlerimizi de Teknofest'e davet ediyoruz. Hem bütün standları gezin, görün, aynı zamanda bizim standımıza da muhakkak uğrayın. Ve şu anda Radyo T programcılarıyla yine beraberiz ve aramıza bugün itibariyle katılan İrfan da şu anda yanımızda. İrfan, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, herkese selamlar olsun.
0: Ayağının tozuyla seni yayın aldık hemen.
1: Evet, ben Antep'e indim. Heh. Antep'ten Urfa'ya, buraya Teknofest'e geldim.
0: Harika işte. Radyo
1: T, çok kalabalıktı ya.
0: Hayatın içinde diyoruz. Bir anda programcımız işte gelebiliyor. Çat kapı stüdyomuza giriyor ve mikrofona konuşuyor. Yarın da Aygül burada olacak, hemen hatırlatalım. Aygül de yarın burada ama bugün İrfan'la gayet Teknofest'i olabildiğince konuşmaya çalışacağız.
1: Zaten abi, teknolojiyi aslında en iyi kullanan radyolardan birisiniz. Benim seyyar stüdyom var. Bodrum'dan yayın yapıyoruz, buradan yapıyoruz falan. Galiba gerçekten teknolojiyi en çok kullanan ve yerinde kullanan radyolardan birisiyiz.
0: Teşekkürler İrfan.
1: Ya,
0: dinleyicilerimize bunu
1: katkısıyla
0: tabii ki aktarmış olduk. O dinleyicilerimiz farkında. Ekibimiz burada toplam 12 saat geçiriyoruz biz Teknofest'te.
1: Of.
0: Her gün.
1: Kaçta kalkıyorsunuz festivalde?
0: Çok erken kalkıyoruz.
1: Erken kalkıp.
0: Çok geç yatıyoruz. Çünkü tüm gün hem Şanlıurfa'nın tabii bir de geleneği var. Onları da yaşıyoruz mesela. Tarihi bir geleneği var.
1: Değil mi?
0: Bu sabah mesela Göbekli Tepe'ye gittik.
1: Oo, ne güzel işte. Çok isterdim.
0: Yarın inşallah Karahantepe'ye gideceğiz. Yani tarihin sıfır noktasından, başlangıç noktasından şu anda geleceği konuştuğumuz, teknolojiyi konuştuğumuz yerdeyiz. Yani dünyanın merkezindeyiz diyebiliriz şu
1: evet,
0: anda.
1: Evet, yolda gelirken onu konuştuk. Mesela höyükler burada yıllarca medeniyetlere tabii burası eşlik etmiş bir toprak. İşte o höyüklerin altında işte tarih var, kültür var, insanların evleri, eşyaları. Gerçekten Urfa o konuda
2: radyo
1: hissettiriyor kendini.
2: Her an her şey olabilir.
1: Evet, ne oldu şimdi? Son dakika gelişmesi mi oldu?
2: Yine özel konuklarımızdan biri gelebilir.
1: Evet.
0: Biz her gün özel konuklarımızı ağırlıyoruz. İrfan tabii şu anda aramıza katıldı. Bir açılış yapmak istedik İrfan'la beraber tekrar. Hı-hı. Ama radyosunu yeni açanlar için tekrarlayalım. Biz Teknofest'te gün boyunca yayındayız. Birazdan da Sayın Bakanımızı alacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanı. Hı-hı. Sayın Mehmet Fatih Kacır birazdan standımızı ziyaret edecek. Ve geldiği zaman muhakkak radyomuzda da kendisini ağırlayacağız, konuk edeceğiz.
1: Bakanımız gelmeden size birkaç tane soru soracağım. Ben Teknofest'e gideceğimi dün Instagram'dan duyurduğumda dinleyiciler, artık takipçilerimiz şey yazmışlar. Ya Teknofest'e giriş ücretli mi? Kaç para?
0: Hayır, ücretsiz tamamen. Heh,
1: bunu söylemek lazım. Birkaç kişi Instagram'dan yazmış ücretli mi diye.
2: Evet.
0: Ben sizi kısacık Çağlar'la baş başa bırakıyorum İrfan.
1: Tamamdır.
0: Dediğim gibi konuğumuz, bakanımızı ağırlamaya gideceğim. Birazdan tamam. Tekrar buradayım.
1: Tamam, pekala. Çağlar, bu konuda söyleyelim. Ya, bu bir festival. Dün Semih Cenk buradaydı, konserdeydi. Fakat ücretsiz. Yani buradaki konserde halka ücretsiz.
2: Teknofest'in kendi kurumsal sayfalarından girerek, aynı zamanda burada kayıt oluşturarak ve günlük program akışını da takip ederek Teknofest'e gelebilme imkanı yakalayabilir Teknofest hayranları.
1: Değil mi?
2: Aynı zamanda bir de çok güzel dolu dolu programları var. Teknoloji yarışmaları, bununla beraber yine ana sahnede gösteriler.
1: Evet.
2: Bir de hava kuvvetlerinin akrobatik uçuşları gerçekleşiyor. Hava kuvvetleri, jandarma, çelik kanatlar, onunla beraber özel kuvvetlerin özel gösterileri. Yani elit birliklerin de yine burada çok güzel sergilediği şovlarla beraber Teknofest renkleniyor.
1: Ya
2: aynı
1: her
2: zamanda
1: sene...
2: Apron'da da çok özür diliyorum. Açık hava, hava kuvvetlerinin açık hava envanterindeki İHA ve SİHA ve aynı zamanda yerli ve milli teknolojilerinin yer aldığı İHA, SİHA ve jetler mevcut. Bunları da her çocuk bir Asuman aşığı olsun edasıyla gelip burada uçağa dokunsun ve ilk kez uçak görebilsin. Belki de ilk kez görecekler. Uçak görebilsin diye açık hava sergisi de.
1: O konuda Teknofest'in Türkiye'yi gezmesi çok kıymetli. Yani çocuğumuz teknolojiye elini değdirmesi, ulaşması, onu hissetmesi belki önümüzdeki yıllarda kendisinin de belki bir fikir atmasıyla ortaya bir şey üretmesine yol açacak. Hatırlar mısın geçen sene Yusuf Ömer'di galiba kardeşimizin adı. Burada konuk olarak almıştık. Buradaki teknoloji yarışmalarında dereceye girmişlerdi ürettikleri evet. bir şeyle. Onu da mesela Instagram'da kendisini takip ediyorum kardeşimi. O bir teknoloji aşığı. Gerçekten de yani çünkü bizim zamanımızda çocukluğumuzda yani teknolojik olarak bir şeye uçağa dokunmuyorduk ya. Yani çocuklar ancak uçağa oyuncak olarak dokunuyordu. Burada gerçek olarak dokunuyor. Tabii sadece uçak değil.
2: Abi ben şöyle bir şey çocukluğumda
1: birçok teknolojik
2: kesinlikle
1: cihaz
2: çok
1: var.
2: Güzel şeylere değiniyorsun. Hani ben de kendi çocukluğuma gittiğimizde biz yaşıt sayılırız değil mi?
1: Evet.
2: Sen kaç doğumlusun?
1: Ben 1930 doğumlu. İşte çağların gülmesi.
2: O sen Cemil'le yaşıtmışsın. Şimdi hakikaten kaç doğumlusun baba ya?
1: Ya beni bayağı şey zannediyor.
2: Bir şey yap hızlıca bir.
1: 89 bakalım. Olur 90 olur. 89, yeri geliyor. Ya, Google'a göre 86'yım. Ben bazı yerlerde 100 yaşındayım. Bazı internet sayfalarında 50 yaşındayım.
2: Ya ciddi söylüyorum bir dakika iki dakika hızlıca şu konuyu
1: geçen toparım. İnsan kaynaklarına gittim dedim ki bana EYT vurmuş olması lazım yani dedim ama hala emekli değilim.
2: Tamam kaç doğumlusun konu gidiyor şu an tekrar.
1: 89.
2: 89 81 ama hemen hemen yakın kuşaklar. Şöyle bir şey söyleyeceğim İrfan evet. Ben bir uçak modeline veya maketine ulaşabilmek için bile hı-hı. Türkiye'de o zaman imkanlar yok plastik modele bile ulaşamıyorduk öyle söyleyeyim.
1: Yeah.
2: Gidip Türk Hava Kurumu'nun babam aracılığıyla Türk Hava Kurumu'ndan gidip onların özel maketlerini alıp projeler üstünde
1: anca yapıp, öyle ulaşıyordu
2: anca öyle. Şimdi tabii ne kadar şanslılar ki ben böyle havacılığa aşık biri olarak çocukluğu geçen bir dönem yaşamış olsam da uçaklara bu kadar yakın değilim ama
1: yeah.
2: Bu tarz fuarlar yapıldığında da sadece savunma sanayi üzerine yapılıyordu ve sadece farklı ülkelerden Türkiye'de yapılsa da İDEF gibi farklı ülkelerden o konunun uzmanları ve silahlı güçlerinin yetkili komutanları gelip o fuarlara katılabiliyordu. Halka açık olmuyordu. Şimdi ne kadar şanslıyız ki yeah. hem böyle etkinlikler düzenlenerek Teknofest bunun Sayın Selçuk Bayraktar aracılığıyla öncüsü oldu. Hem gelişen yerli ve milli teknoloji savunma sanayi inceleyebiliyoruz. Hem iş gücüne yeni güçler kazandırabilmek adına bu gençleri teşviklendirebilmek adına yarışmalar düzenleniyor. Hem de çocuklarımız çocuk döneminden çocuk yaştan itibaren bu uçaklara gelip
1: yaşıyor.
2: Geçtiğimiz gün bu Roketsan ve aynı zamanda Roketsan Tayin'in bu profesyonel simülasyon orduda kullanılan platformlarını şimdi biraz daha farklılaştırmışlar. Hı hı. Çocuklara yönelik dijital tasarım alanları üretmişler abi. Hı. Çocuklar gidiyor burada deneyimleme. Yani o profesyonel savaş simülasyonunu daha çocuklara uygun olan versiyonu yarışma şeklinde yapmışlar. Dijital tasarım mühendisini buraya getirdik. Yani bu expocu buraları böyle organize eden
1: evet.
2: bir arkadaşımızı hanımefendi anlattı. O kadar çok hoşuma gitti ki çocuklar gelip burada bunları deneyimleyebiliyor. Bu çok güzel bir şey. Bende de konu dağıldı şu an ama o yani anlatmak istediğim şey yani çocuklarımız çok hızlı bir şekilde gelişen teknolojiye de ayak uydurarak burada bunları deneyimleyebilme imkanı yakalıyor. Hele ki bu sıfır noktada bu tarihi.
1: Bir de Urfa'da yani.
2: Urfa'da.
1: 2018 yılından beri mi?
2: Şunu söyleyeceğim çok özür diliyorum. İstanbul Havalimanı'nda kendisine söylediği bir şey vardı. Oraya gelecektim çok özür diliyorum.
1: Evet.
2: Bir kadın iki tane çocuğuyla biz diyor o sıcakta çok zor ilerlerken diyor. Bir bebek arabası elinde kucağında çocuğu bizim de hani gördüğümüz profiller böyle hani. Hı-hı. Anneler böyle o yoğun telaşı içerisinde ve diyor bir yandan da elinde başka bir çocukla beraber diyor gezerken diyor çok zorlandı diyor biz diyor su verdik diyor. Dedim ki diyor yani bu yorulmuyor musunuz dedim diyor yani hı-hı. zorlanmıyor musunuz biz bu şekilde bir profesyonel olarak zorlanıyoruz. Anne demiş ki ya ben bari göremedim çocuklarım burada uçak görsün demiş çok duygulandı.
1: Onun fedakarlığı
2: ya
1: yani.
2: Ya onun fedakarlığı bari benim çocuklarım uçak görsün demiş.
1: İşte ne kadar önemli bu 2018'den beri ne kadar yol aldığımızı bu konuda da tabii, gösteriyor. Tabii. Kuruluşu Teknofest'in 2018 diye hatırlıyorum.
2: Evet doğru hatırlıyorum.
1: Değil mi 2018?
2: Evet.
1: O yıldan beri yapılıyor ve Türkiye'nin birçok yerinde. Tabii bazı illere daha ulaşmadı Teknofest ama önümüzdeki yıllarda gelecek. Ve oradaki ailelerde çocuğu hep söylüyorum yani gelip o havayı teneffüs etmeden de bu heyecanı tatmadan da anlaşılmıyor aslında. Şimdi burada bütün bizim Demirören medya çalışanlarını gördüm. Bütün hatta dün kanaldan yayın yaparken kanal bomboştu neredeyse. Herkes burada sevgili dinleyenler. Hem Urfa'nın tadını çıkartıyorlar ama bugün benim şansım ama buraya gelir gelmez yağmurla geldim ben bugün buraya. Evet var mıydı dün yağmur burada?
2: Yoktu. Bekleniyordu. Biz birkaç gündür falan hazırlıklıydık ama seninle beraber bereketi geldi olayın.
1: Evet. Şimdi biz buradan İstanbul Merkez Stüdyomuzda herhalde reklamı falan takip edemiyoruz, göremiyoruz ama şu an reklam saatimiz mi? Hemen Melis Pakyus hanımefendi hemen bana bakıyor. Tamamdır. Çok az bir süre saat başı haberlerimize gideceğiz. Sonra misafirlerimiz, konuklarımız burada sevgili dinleyenler.
2: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır'ı ağırlama imkanımız olacak. Muhtemelen kuvvetle muhtemel şu an Demirören Medya Çadırı'nın ziyaretleri, teşrifleri gerçekleşiyor. Dakikalar sonra da belki dönüşümüzde ani bir şekilde her an her şey olabilir. Çünkü evet. Dediğim gibi Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın
1: ziyaretleri olarak sana bir şey soruyor. Bu sene değişiklik olarak mesela yapay zeka daha ağırlıkta mı? Senin geçtiğimiz senelerde tabii takip ettik hep sürekli. Bu sene şu daha fazla Teknofest'te yer alıyor dediğim bir unsur var mı? Çünkü biliyorsun yani şöyle, 2-3 senedir artık yapay zeka yılı.
2: Biraz daha çocukları adapte etmeye çalışıyorlar. Gençleri adapte etmeye çalışıyorlar. Daha doğrusu çocukları teşviklendirip o gelişim döneminde daha da birikim kazanabilmesi ve bu yolda sektöre de gerçekten doğru bireyler yetiştirilebilmesi adına Teknofest şu an vizyonunu gerçekleştiriyor. Biraz daha böyle militer yüzünü tamamıyla genç çocuklarımıza odaklı çevirmiş durumda. Dediğim gibi dijital tasarım alanlarının da bu majör firmalarının çocuklara deneyim dijital tasarım alanlarının da gerçekleştirilmiş olması da bunun en büyük göstergesi.
1: Evet.
2: Bununla beraber yenilikler var yine burada. Sayın Selçuk Bayraktar da bahsetti. Tarımla alakalı teknolojik deneyim işte. Alanları vesaire falan. Gelip buraları görüp deneyimleyebilme imkanı yakalayabilir ziyaretçiler.
1: Çünkü artık gençlerin de çok kritik zamanlardan geçiyor dünya.
2: Doğru.
1: Yani gençlerin de bu mevzunun içine çekilmesi. Yani uzay mevzusunda, tıpta, işte yapay zekada, robotik durumlarda, işte tarım ve ulaşım gibi noktalarda ve savunma sanayi gibi kritik, dünyanın artık kritik sayılabilir bu dönemlerinde işin içinde olması gençlerin çok önemli.
2: Kesinlikle.
1: Bu zamanlarda.
2: Kesinlikle.
1: Önümüzdeki yıllar çünkü çok şey bir yıllar değil. Yani teknolojisi olan kazanacak. Yapay zekası olan kazanacak. İşte çipi olan kazanacak. O yüzden de çok çok önemli.
2: Devlet lideri olan kazanacak.
1: Efendim?
2: Devlet lideri olan kazanacak.
1: Evet, seni artık bir lider olarak görmek istiyorum.
2: Tamam.
1: Peki.
2: Hanımlar beyler kulağınız burada olsun. Biz radyoda hayatın içinde her zaman seninle. Yani neredeyiz? Şanlıurfa GAP Havalimanı Teknofest Güneydoğu'dan heyecan atmosferi sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Özel konuklarımızla beraber dediğimiz gibi kulağınız burada olsun.

0: Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu, hepinize bir kez daha keyifli günler ve Teknofest Güneydoğu Şanlıurfa'da 3. günde yine heyecanımız tüm hızıyla devam ediyor. Bir yandan da özel konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz ve her sene ilk baştan bu yana, bu sene 15.si düzenleniyor biliyorsunuz. 2018'de başlamıştık ve her sene bizi kırmadan yayınlarımıza katılan Sayın Bakanımız, şu anda Radyo T'de Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır, şu anda Radyo T'de. Sayın Bakanım, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Bizler de Teknofest'te Milli Teknoloji Hamlesi coşkusunu paylaşmaya hoş geldiniz.
0: Bakanım, her sene bir artan bir heyecan var diyoruz. Az önce bahsetmiştik ve evet, ilginin de her sene arttığını görüyoruz. Bu sene yine Şanlıurfa'da Güneydoğu'yu kapsayan bir Teknofest süreci yaşıyoruz. Kısaca bize Şanlıurfa Teknofest'i, ya yani Teknofest Güneydoğu'yu özetlemenizi, bu atmosferi sizin dilinizden duymak isteriz.
2: Ve geçmişle geleceği yorumlamanızı istiyorum.
1: Evet, hep birlikte 2018 yılında Teknofest'leri hayata geçirmeye başlamıştık. Hatırlarsanız ilk Teknofest'i İstanbul'un yeni havaalanında henüz İGA açılmadan önce yapmıştık. Ve o yıl 550 bin ziyaretçiyle gerçekten dünyanın en büyük etkinliklerinden birine imza atmıştık. Fakat sonraki yıllarda Teknofest daha da büyüdü. Sadece İstanbul'da değil, bu heyecanı Ankara'da, İzmir'de, Samsun'da, Gaziantep'te, Adana'da, Bakü'de, Efkoşa'da, Türkiye'nin ve dost kardeş coğrafyaların farklı şehirlerinde paylaştık, yaşadık. Şimdi de Güneydoğu'dayız.
0: Artık sınırları aşan bir konuma geldi Teknofest ruhu diyebiliriz aslında.
1: Gerçekten öyle. Teknofest tabii Türkiye'nin gelecek heyecanı. Türkiye Milli Teknoloji Hamlesi'yle kendi kritik sistemlerini geliştiren, ileri teknolojiye imza atabilen, rekabetçi şekilde yüksek teknoloji ürünlerini dünyaya sunabilen bir ülke haline geldi. Savunma sanayiyle, havacılıkla, uzay teknolojileriyle başlayan yolculuk şimdi sivil alanlara da hızla yayılıyor. Burada da sağlıktan enerjiye, tarımdan finansa, farklı alanlarda Türkiye'nin kendi teknolojik altyapıları, kendi teknolojik platformları, sistemleri tanıtılıyor, milletimizle buluşuyor. Aynı zamanda da 60'tan fazla teknoloji yarışmasına katılan, 760 binden fazla takımdaki 1 milyon 600 binden fazla gencimiz arasından finallere kalmaya hak kazananlar burada yine Teknofest sahnesinde Şanlıurfa'da bu heyecanı milletimizle paylaşıyorlar. Biz de gerçekten burada olmaktan, tarihin başlangıç noktasında ve gerçekten kadim bir medeniyet şehri olan Şanlıurfa'da olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.
0: Bakanım, çok özel bir rakam verdiniz az önce. 1 milyon 600 bin dediniz. Geçtiğimiz yıl bu rakam 1 milyon 100 bin civarındaydı. Bu sene sanıyorum 500 bin daha yarışmacı katılmış.
1: Evet, bu yıl daha da büyüdü Teknofest. Gerçekten Teknofest'i sadece İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerimizde değil, Anadolu'nun farklı şehirlerinde, farklı bölgelerinde gerçekleştirmemiz bu bölgelerde muazzam bir hareketlilik oluşturuyor. Bu yıl Şanlıurfa'dan Teknofest yarışmalarına katılan gençlerin sayısı öncekilerden çok daha fazla oldu. Sadece Şanlıurfa'dan da değil, Diyarbakır'dan, Gaziantep'ten, tüm bölge şehirlerimizden, Türkiye'nin dört bir yanından Anadolu'da gerçekleştirdiğimiz Teknofest'lere ilgi gerçekten hayli yüksek. Biz tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu heyecanı tam bağımsız Türkiye'nin heyecanı olarak görüyoruz ve bütün bu yapılanların Türkiye'nin gelecek 50-100 yıllık inşallah başarı yolculuğunun işaret adımları, işaret fişekleri olduğunu düşünüyoruz. Hep birlikte bu heyecanı paylaşmaya, Teknofest'lerle Milli Teknoloji Hamlesi'nin imzasını göklere atmaya devam edeceğiz.
0: Çok sağ olun bakanım. Bir kez daha Demirören Medya Standı'na ve Radyo D'ye hoş geldiniz ve Çağlar'ın da bir sorusu olacak.
2: Bakanım, şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi Urfa'ya baktığımızda çok geniş ve sayıca bayağı üstün gelen genç bir nüfusa sahip Urfa. Sizin Urfa ile alakalı bu gençliğe de baktığınızda hedeflerinizi nasıl büyütüyor?
1: Şimdi tabii 81 şehrimiz var. Biz Teknofest'leri bir yıl İstanbul'da, bir yıl Anadolu'da gerçekleştiriyoruz. Anadolu'da hangi adreste gerçekleştireceğimize de objektif kriterlerle karar vermeye gayret ediyoruz. Örneğin Karadeniz Teknofest'i Samsun'da gerçekleştirdik. Akdeniz Teknofest'i Adana'da gerçekleştirdik. Daha önce Gaziantep'te Teknofest gerçekleştirdik. İzmir'de, Ankara'da. Bütün bu şehirler Türkiye'nin öncü gençlik şehirleri aslında. İşte Şanlıurfa'da Türkiye'nin en genç şehri.
2: Evet.
1: Yani nüfusunun ortanca yaşı 21-22 düzeyinde olan, toplam 1.300.000 kişinin 700 binden fazlasının öğrenci olduğu bir şehir burası. Evet. Etrafa bakarsanız bu genç nüfusu cıvıl cıvıl çocukları etrafta gördüğünüzde Şanlıurfa'daki dinamizmi hissedersiniz. Gerçekten böyle bir şehirde Teknofest'i gerçekleştirmeyi de çok anlamlı buluyoruz. Hem de tarihin tam da bu noktasında. Türkiye'nin hem kendi topraklarında hem bölgesinde istikrarı yakalamak adına büyük bir atılım ve inisiyatif gerçekleştirdiği Terörsüz Türkiye ile bölgedeki tüm sorunları artık tarihin tozlu sayfalarına gömmeye hazırlandığımız ve inşallah yepyeni daha aydınlık bir geleceği hep birlikte kuracağımız bir yolculuğun ilk adımlarında burada olmak ve çocuklarla gençlerle bu heyecanı paylaşmak gerçekten bizim için unutulmaz bir hatıra olacak.
2: Bakalım bu duyguları da yine sizinle paylaşmak ve sizden dinliyor olmak da bizim için, benim için büyük bir ayrıcalık Sayın Yönetmenimle Fatih Uslu ile beraber.
1: Ben Demirören Medya'ya, Radyo D'ye çok çok teşekkür ediyorum. Bütün dinleyicilerimize de Şanlıurfa'dan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum.
0: Şu an bizi dinleyen eminim milyonlar var. Henüz tabii 3. günündeyiz. Pazar akşamına kadar devam ediyor. Gelmek isteyenlere bir mesajınız vardır muhakkak. Ne dersiniz onlara?
2: Aileleri de, öğrencileri de.
1: Yani buraya gelen buradaki izi hayatı taşıyacak.
2: Kesinlikle.
1: Mutlaka Şanlıurfa'daki özellikle yakın şehirlerdeki misafirlerimizi buraya bekliyoruz. 7'den 77'ye bekliyoruz. Çocukların ellerinden tutsunlar, onları omuzlarına otursunlar. Burada gökyüzündeki çelik kanatların heyecanını paylaşsınlar. Burada onlar için hazırlanmış etkinlik alanlarında çocuklarını geleceğin bilim insanı, geleceğin mühendisi olma yolculuğuna dahil etmenin deneyimini yaşasınlar. Ve inşallah onların gönlünde, hatıralarında unutulmaz izler kalacak diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Herkesi 7'den 77'ye Teknofest Güneydoğu'ya Şanlıurfa GAP Havaalanı'na bekliyoruz.
0: Çevre illerden de bekliyoruz. Hatta programcımız İrfan da az önce Gaziantep'ten buraya geldi. O bölgeden de çok gelen var. Gaziantep'ten, Diyarbakır'dan, Mardin'den. İrfan senin bir sorun var mı?
3: Vallahi sorun, ben Teknofest'e geldiğim zaman o işte gençlerin heyecanını ben yaşıyorum. Radyonun da en genci olarak. Bizim çocukluğumuzda öyle uçağa dokunabilmek falan yoktu. Teknofest sayesinde ben de hayatımda ilk defa bir gerçek uçağa Teknofest sayesinde dokundum. O yüzden radyomuzun en genci olarak ben de teşekkür ediyorum.
0: Hatta bakalım, ilk yıllarda uçmuştuk bile. Sayın Bakanım evet, sağ olsun. Uçmayan kalmasın dedi, bizi helikoptere verdi
4: bakalım,
0: kendi elleriyle.
4: Ben kaçırmışım onu. Evet.
1: Yine özellikle çocuklarımızı uçuruyoruz burada.
4: Ya çok güzel.
1: Biliyorsunuz helikopterlerle, sivil uçaklarla, biraz daha küçük uçaklarla uçuş deneyimi de yaşıyor gençlerimiz, çocuklarımız. Biz şunu istiyoruz.
2: Biz maketine bile ulaşamıyoruz
1: Türkiye'den,
2: bakanım.
1: Türkiye'den yeni Aziz Sancarlar yetişmesi,
2: evet,
1: yeni
2: evet,
1: Selçuk Bayraktarlar yetişmesi, aydınlık yarınları kuracak bir neslin yetişmesi bizler için çok kıymetli. O yüzden bütün bunlar bir çocuğun gözlerindeki parıltı için, o bir uçağa dokunan çocuğun yaşayacağı heyecan için ve inşallah onların kuracağı çok daha aydınlık, güçlü yarınlar için.
0: Bakanım çok sağ olun. Renk kattınız ve tabii ki çok değerli, kıymetli bilgiler verdiniz. Çok fazla vaktinizi almak istemiyoruz ama Demirören Medya standımızı sizi ağırlamaya devam etmek istiyoruz. Tekrar Radyo D'ye hoş geldiniz diyoruz. Bir kez daha.
1: Çok çok teşekkür
0: 2026
1: ederim.
0: 2026 yılında da bize eşlik ettiniz. Çok sağ olun.
1: Çok teşekkür
0: size.
1: Ediyorum.
4: Bundan sonraki yıllarda da yine eşlik etmenizi diliyoruz.
1: İnşallah. Sizler bizimle oldukça bizler de sizin yanınızda olmaya kesinlikle devam edeceğiz.
0: Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Sayın
1: hoşça
0: bakanım.
1: Kalın.
0: Evet, Radyo D'deyiz. Sakın bir yere ayrılmayın. Birazdan yine burada yayınımız devam edecek kaldığı yerden.

0: Aras, Teoman'ın tepkisine rağmen yakınlığını koruyor.
1: İki macera yaşadık diye kanka olmadık.
2: Ayrıca başım belaya girse de seni aramam zaten.
3: Benim başıma bir şey gelse ilk seni ararım.
0: Teoman'ın gerçekleri hatırlamasından korkan Şebnem kontrolünü kaybediyor.
4: Teoman'ın sabahki hali gözümün önünden gitmiyor. Bir şey hatırlıyor gibi.
5: Ya hatırlasın. Bu doğum gününü 1000 kere daha tekrar etsen hiçbir şey değişmeyecek. Bizim oğlumuz...
6: Defol diyorum!
0: Deniz, Teoman'a olan hislerini itiraf ediyor.
4: Artık ben de yapamıyorum. Yanıma geliyor, kovamıyorum. Git diyemiyorum.
7: Gitmesin istiyorum. Hatta herkes gitsin, o kalsın istiyorum.
0: Daha 17 yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20'de sadece Kanal D'de.
8: Radyo D'de birazdan. Poesi, başımda belalar.

0: Reklam.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Yamanlar Auto Expertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Dünya nüfusunun yaklaşık %90'ı Kuzey Yarımküre'de yaşar. Karaların dağılımı açısından değerlendirildiğinde ise karaların 2/3'ü Kuzey Yarımküre'de, 1/3'ü Güney Yarımküre'de bulunur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Radyo D. Radyo D'de birazdan İrem Dirici. Durum çok acil.

0: reklam.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesi.

Sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.

0: Teknofest Güneydoğu. Teknofest Güneydoğu. Burası Radyo T. Hayatın içindeyiz ve her zaman sizindeyiz. Ve Teknofest'te Güneydoğu'da Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda yayınımız ile devam ediyor. Ve konuklarımızı da arka arkaya ağırlamaya devam ediyoruz. Az önce Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır konuğumuzdu. Onu teşekkürlerle uğurladık ve şimdi ise yeni konuğumuzla yayınımız kaldığı yerden devam ediyor. Bu kez biraz sistemiye gireceğiz çünkü geçtiğimiz yılda konuğumuz olmuştu. Bu yıl bir kez daha bizim konuğumuz kırmadı, radyomuz geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Sayın Hocam Profesör Doktor Mehmet Saltan şu anda Radyo T'de. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Teknofest sürecindeyiz. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da bir aradaydık. Bu sene Şanlıurfa'dayız ve tabii tüm Güneydoğu'yu kapsayan bir Teknofest süreci yaşanıyor. Bize kısaca şu anki atmosferi ve Teknofest Güneydoğu'yu nasıl değerlendirirsiniz diye sorarak başlayayım.
1: Evet. En son görüştüğümüzde çok keyifli bir sohbet yapmıştık. Hatta beni bırakmak istememiştim.
0: Evet. Çok keyifli. Hakikaten hafızamızda duruyor yani. O an yani çok keyifli bir sohbet oldu. Yine o şekilde olacağını düşünüyorum.
1: Evet. Bu montu giyin herhalde enerjim yükseliyor.
0: Kırmızı mont. Doğru.
1: Evet.
0: Harika.
1: Gerçekten atmosfere baktığınız zaman halkımızın böyle bir festivale açlığını görüyorsunuz. İnsanlar bunu merak ediyor, görmek istiyor. Çünkü sürekli basında duyuyor insanlar bunu. Acaba ne oluyor? Türkiye'de neler oluyor? Ne tür gelişmeler oluyor? Burada görüyoruz, insanlar bunu izlemek istiyor, hissetmek istiyor. Duyduklarını gözleriyle de görmek istiyorlar. Bu da tabii ki halkımızın özgüvenini de yükseltiyor. Gerçekten de o yağmura rağmen evet, bir festival havasını görebiliyoruz. İnsanlar vazgeçmiyor. Bakıyoruz dizlerine kadar ıslanmış ama giden yok. Herkes devam ediyor.
0: Ne güzel. O ilginin olması işte bizi çok heyecanlandırıyor. Her sene biz katılıyoruz. Siz de katılıyorsunuz Teknofest'te. O artan ilgiyi görmek, yani gençlerin, çocukların buraya gelmesi hakikaten bizim de böyle enerjimizi dediğiniz gibi böyle arttıran bir unsur haline geldi. Yani biz her sene sanki iple çekiyoruz. Yani Teknofest'e başlasın da yayınlarımızı yapalım diye. Çünkü sahada buluşmak o ilgili gözlerle işte buradan da mesela Şanlıurfa'dan çok öğrenci konuk aldık. Müthiş bir ilgiyle, arzuyla buraya geliyorlar. Bizi çok mutlu ediyor. Eminim sizin standınıza da böyle gençler geliyordur, soruyordur.
1: Evet.
0: Nasıl görüyorsunuz mesela şu anki gençlerin bu projelerini? Bu sene yarışma sayısı da fazlalaştı.
1: Evet.
0: Üniversitenizden de çok katılım var biliyoruz. Bir de onları soralım size. Nasıl kendi üniversitenizdeki katılım durumunu, projelerdeki başarıları ve buradaki gençlerin de ilgisini nasıl değerlendirirsiniz?
1: Ben öncelikle gençlerle gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Hani hep tarihte de vardır ne olacak gençlerin hali ama bence bizim gençlerimiz iyi. Onu söylemek lazım. Gençlerde umut var. Üniversitemizde de yaklaşık 1000 tane gencimizin yoğun ilgisi oldu Teknofest sürecine. Onların çoğu da burada yarıştılar. Yani belli aşamalara geldiler. Şu anda 8-10 civarında bir finalistimiz var. Öğrencilerimiz.
0: Süper.
1: Evet, çok güzel. Özellikle üniversitemizde şu anda mühendislik ve sağlık tarafı çok iyi. Onkolojiyle ilgili çok iddialı bir projemiz var şu anda. Blok zincirle ilgili. Üniversitemizde işte mühendislik tarafı, sağlık tarafı, iktisadi idari bilimler tarafı çok güçlü. O yüzden güçlü olduğumuz alanların yansıması da doğal olarak öğrencilerimiz üzerinde var. Öğrencilerimiz güzel çalışıyorlar, iddialılar yani. Harika. Gerçekten her sene ben bunu görmek bir rektör olarak gurur veriyor. Artı çocuklarımıza biz destek de oluyoruz. Üniversite olarak bir farklılığımız belki onu söylemek lazım. Diğer üniversitelere göre lisans öğrencilerimize biz proje de veriyoruz üniversitede. Yani onlar ön hazırlıklarını en azından takıldıkları yerlerde önlerini açabilecek. Yani önlerindeki ufak tefek çakıl taşlarını temizleyecek derecede katkıda veriyoruz üniversitemizin kaynaklarından desteklemek suretiyle.
0: Harika. Şimdi tabii programcımızdan İrfan, o da burada şu anda. İrfan da sıkça Isparta'ya giden ve Isparta'daki öğrencilere de bir yandan motivasyon veren bir programcımız var. Biraz oradan istersen bahsedelim. Şimdi
2: Sayın Hocam iyi MC'dir kendisi.
1: Efendim?
2: İyi MC'dir kendisi.
3: Ama öğrencinin olduğu şehir çok canlı. Yani özellikle bütün öğrenciler, yani üniversitelerin olduğu şehirler yaşıyor. Hiç uyumuyor o şehir. O yüzden de Isparta'yı çok seviyorum ben. Ama bu sene hocamın da alanı, ya biz bu trafiği yapay zeka ile çözemeyecek miyiz? Ne yapıyoruz o durumda hocam?
0: Şimdi Isparta'ya dair sordu değil mi soruyu?
3: Isparta'da trafik falan yok. Yani ben görmedim Isparta'da.
4: Ay Allah'ım.
1: Genel olarak baktığımızda dünyada, Türkiye'de de özellikle araç sahipliği çok fazla artıyor. Yani evet. Eskiden bir evde bir araba zor bulunurken şimdi artık ikinci araba normal hale geldi. Biz de tasarımlarımızı buna göre yapmamışız. Dolayısıyla bu yollarla ilgili, trafikle ilgili tasarım yaparken en azından bir 30-35 seneyi göz önüne almak lazım.
4: Değil mi?
1: Evet. Bu yapay zeka faydalı olur mu? Olmaz mı? Olur tabii ki.
3: Değil mi hocam? Tabii.
1: Ben şunu söyleyeyim size. Yani Isparta boyutundaki kentlerde yani bu yapay zekayı veya işte tekniği kullandığınız zaman belki bir iki tane trafik ışığı görürsünüz. Bu trafik ışığı bile görmezsiniz. Tabii ki. Yani önemli olan trafiği akıtmaktır, hareket ettirmektir. Pik saatler dışında hiçbir problem yaşamazsınız. Türkiye'nin çoğu şehrinde bunu yapabiliriz aslında.
3: Evet. Teknofest'in önümüzdeki yıllarda belki yarışmacılarından birisi, bir gencimiz böyle bir projeyle gelebilir.
1: Tabii
3: bir fikirle ki. Müthiş olur.
1: Tabii ki olabilir. Mesela ben de rektörüm ama boş durmuyorum. Çalışıyorum ben de. Benim de patentim var şu anda.
0: İşte yani.
3: Bu.
0: Güzel, güzel.
2: Sayın
0: evet,
2: hocam, evet. Teknoloji üretme atmi bu ziyaret ediyorsunuz, görüyorsunuz. Bir rektör olarak size neler hissettiriyor?
1: Ben gerçekten yüreğimden şunu söyleyebilirim size. Türk insanı çok zeki. Dünyanın neresine gidersek gidelim biz başarılıyız. Gerçekten Türk öğrenciyi oradaki hocalar almak istiyorlar, çalışmak istiyorlar. Çünkü kafa çok iyi çalışıyor. Ama bir problemimiz var bizim. Mesela üniversitemizin hocaları yurt dışına gidiyor. Bir yıllığına çalışıyorlar orada, gidiyorlar. Tabii gittiği yerde hemen akademik ortama uyum sağlamak zorunda. Ki sağlıyorlar zaten. Döndükleri zaman şunu söylüyorlar bana. Hocam biz yurt dışında çalıştığımız kadar Türkiye'de çalışsak önümüze bizim hiç kimse duramaz. Gerçekten öyle. Yani evet. Akdeniz toplumu olmanın bir gereği midir bilmiyorum. Vatan topraklarına gelince bir hızları düşüyor yani.
2: Evet, maalesef.
1: Bizim bunu yakalamamız
0: aslında
1: gerekiyor.
0: Aslında bunu da evet bilimsel olarak aşması gereken bir konu gibi aslında hocamın dediği bir konu yani. Evet. Çok zeki bir toplumuz ama nerede sanki bir nokta var aşmamız gerekiyor.
2: Yok, şöyle bir şey var.
0: Orayı araştırmamız lazım.
2: Güneyin sıcaklığı ve rahatlığı var. Mesela İstanbul'da bir şey söylediğimizde, daha kuzeye doğru söylediğimizde hemen hallederiz. Veya da agresyon, böyle agresif bir şekilde işlerimizi çözmeye çalışıyoruz. Güneye doğru indikçe biz o yapıyla hareket etmeye çalıştıkça hallederiz ya, sıkıntı yok deniyor ama ne zaman hallolur? İşte bir iki güne hallolur, o bir aya halloluyor Akdeniz toplumu.
1: Bir yavaşlama var. İtalya'ya gidince de aynısını görebiliyorsunuz.
3: Onu anlamak için halaylarımıza bakmamız yeterli oluyor.
0: Mesela, en azından evet, bizde siesta diye bir şey yok yani.
3: Öyle öyle.
0: Toplumumuzda yok yani. Mesela,
2: bunu Kıbrıs'ta daha net hissediyoruz.
0: Çok evet. Çalışkan bir toplum olduğumuzu hani biliyoruz zaten. Yani sabah çok erken saatte iş başlanır. Çok geç saatlere kadar devam edilir. Yani biz doğru. Uyumayan bir toplumuz aslında yani.
3: Ama diğer siesta ülkelerde yapsak neler olur?
0: Aynen. Diğer ülkelere baktığımızda teknoloji üreten ülkeler de öyle mesela. Mesai saatlerini çok düşürmüşler. Belki de burada bir farklı bir nokta var yani bizim bir anlamadığımız. Hocam ne dersiniz mesela bu konuda? Hani mesai saatleri daha düşük mesela bu teknoloji üreten ülkelerde ama patent konusunda olsun, başka işte teknolojik ürün konusunda olsun hep böyle önde gidiyorlar gibi. Tabii biz şimdi onları yakalıyoruz yani birçok konuda da geçtik aslında ama daha da önce bunu başarmamız gerekiyordu gibi hissediyorum ben.
1: Şöyle, orada daha çok sonuca bakılıyor. Yani siz bir işte çalışıyorsanız ne ürettiniz? Onunla ilgileniyorlar. Siz bir şey ürettiyseniz eğer nerede çalıştığınızın bir önemi yok. Çünkü kaytarmıyorsunuz. Biliyorsunuz ki eğer üretmezseniz kapı dışarı olacaksınız. Orada bunun garantisi var. Profesörler bile öyle yurt dışında. Yani Türkiye'de doçent olduktan sonra birazcık rahatlık oluyor. Profesör olunca çok daha rahatlık oluyor. Problemimiz bu. Orada Amerika'ya gittiğinizde mesela bir profesörün rahatlığı yok. Neden? Çalışmazsa. Nerede çalışsın önemli yok. Üretmezse o üniversitede
0: barınma şansı yok gibi.
1: Barınma şansı yok. Sıfır. Yani sözleşmesi bittiği anda kapı dışarı. Hemen kim olursa olsun.
0: Evet. Hiç daha kurallar katı galiba işte o yüzden.
1: Kesinlikle öyle. Mesela işte trafikte de öyle. Gittiniz oraya mesela dur yazıyor ya bizde. Evet. Biz ne yapıyoruz? Durda araç yoksa bakarız böyle. Hani yavaşlarız. Devam edebiliriz. Orada dur yazıyorsa onun anlamı durdur.
3: Duracağım.
1: Burada açık yazıyor. Dur yazıyorsa yani. Durmak zorundasınız.
3: Dursam
1: yani.
3: Mı burada?
2: Sayın hocam.
1: Dursam mı yok duracaksınız.
2: Şimdi Teknofest 2026'da siz Süleyman Demirel Üniversitesi olarak nasıl bir kadroyla, hangi projelerle çıkarma yaptınız ve yer aldınız?
1: Bizim biraz önce de söyledim işte daha çok teknik roketimiz var mesela. Evet. Bir problem çıkmış gerçi ama çocuklar çok iyi çalışıyor. Gerçekten müthiş çocuklar.
2: Roket takımımız var o zaman.
1: Roket
2: sizin
1: takımımız var, evet.
2: Yine başka bir üniversiteye ait olan arda arda şampiyon olmuş dün. Kardeşlerimiz vardı. Dikey iniş
1: yapan
2: roket takımları.
1: Bizim de var ama küçük problemler çıkıyor. Yani. Evet. Bizim herhalde nazarlık oluyor bu. İşte mühendisliğin değişik alanlarında, bilgisayar alanında, yapay zeka alanında, sağlık alanında gerçekten. Mesela bizim üniversitemiz TÜSEP projeleri var, Sağlık Bakanlığı'nın. Bu projelerde belki Türkiye'deki en çok projesi olan, başvuru yapan üniversite bizim üniversitemiz. Hatta ben bilmiyordum, Aselsan'ın sağlık tarafı varmış. Onlar merak etmişler, ya bu üniversite ne yapıyor acaba? Bir sağlıkla ilgili bir şey var burada da bir gidip bakalım diye geldiler ziyaretmeye. Evet, yani Aselsan'ın sağlık tarafını öyle öğrenmiş oldum ben de. Onlar sağlıkla da ilgileniyorlar. Acaba Süleyman Demirel Üniversitesi'nde neler yapıyorlar ki bu kadar TÜSEP başvurusu var sağlıkla ilgili? Gerçekten öyle. Şöyle, bizim yapmamız gereken, belki tüm üniversitelerde yapmamız gereken, sağlık alanında çok iyiyiz biz ama eksiğimiz şu, teknik tarafın işin, yani mühendislik tarafını sağlıkla birleştirmemiz gerekiyor. Biz üniversitede, ben 8 senede rektör yardımcılığı yaptım. Projelerden sorumluydum. Gide gele doktorları ikna ettim sonunda. Yani artık sizin içerinize mühendis de sokmamız lazım. İkna oldular. Şu anda doktorlarla mühendisler birlikte çalışıyor bizim üniversitemizde. Ne geliştirebiliriz diye. Gerçekten çoğu alanda öncülük yapıyoruz şu anda.
2: Pilot aslında oldu okul.
1: Evet. Gerçekten öyle. Ve ben onları destekliyorum. Proje de veriyorum. Altyapılarını da oluşturuyorum. Onlar da şimdi yürüdüler gittiler zaten. Ben isteseniz de tutamazsınız şu anda. Yani bizim üniversitemizin adı bundan sonra bu alanlar, medikal alanda özellikle sağlığın tek kısımlarında çokça duyabilirsiniz.
0: Harika.
1: Müjdesini vereyim size.
2: Evet, kesinlikle. Gurur duymamak elde değil.
1: Pek çok patent başvuruları var. Yani yaptıkları pek çok şey patentlik zaten. Onları ve yani çokça duyarsınız üniversitemizde.
2: Üniversiteyle gurur duydum zaten. Benim de soyadım Demirel bu arada.
0: Öyle mi? Yakınlık hissediyorum.
1: Harika. Yakınıma oturmuşsunuz zaten.
0: Peki hocam, siz daha önce demiştiniz benim de patentim var diye. Sizin hangi alandaydı başvurunuzun?
1: Benim çalışma alanım mühendisliğin yol alanı, demiryoluyla ilgili. Kısacık bahsedeyim ondan da isterseniz. Bizim ülkemizde bu demiryolu raylarını birleştiren traversler var. Traversler eskiden ahşap oluyordu. Evet. Yani ağaçları kesmeniz gerekiyor. Evet, evet. İşte belli işlemlerden geçirip uzun süre dayanması için oralara yerleştiriyordunuz. Daha sonra bunlar betonarme hale geldi. Betondan betonarmeden ama Türkiye'ye has, bizim tren koşullarımıza, iklim koşullarımıza ya da rayları kullanan, bu hatlarımızı kullanan setlere uygun traverslerimiz yok bizim. Biz ne yapıyoruz? Almanya'nın hazır traverslerini, onların patentli traverslerini alıp oradan kullanıyoruz. Bugüne kadar hep bunu yapmışız. Bir arkadaşımızla birlikte dedik ki biz neden yapmayalım? Bizim Türkiye'ye has bir traversimiz niye olmasın? Hem teknolojisini geliştirelim bunun, hem de tasarımını geliştirelim.
2: Değil mi, dayanıklılık açısından?
1: Tabii. Dayanıklılık.
2: Almanya koşullarına göre yapılan bir travers Türkiye'de kullandığınızda iklim ve hava şartları ve toprağın gereksinize uygun olmayabiliyor.
1: Artı bir de biz bunun içerisine iklimi soktuk şimdi. Küresel ısınma da var. Şimdi küresel ısınma dünyanın her yerinde raylar açısından büyük problem. Sebebi şu, şimdi raylar demir olduğu için ısınmayla birlikte yazla kış arasında tabii uzayıp kısalma oluyor raylarda. Tabii. Bu uzayıp kısalmadan dolayı mesela Kanada soğuk bir ülke. Bunu hiç hesaba katmadıkları için şu anda o ısınma kaynaklı büyük bozulmalar var orada. Tren kazaları var. İngiltere'de başladı mesela kazalar olmaya başladı. Bunların hepsi bunlardan kaynaklı. Bizim geliştireceğimiz bu traversler rayların bu kazalara sebep olan oynamalarını, bozulmalarını önlemek. O dayanıklıkta artı Türkiye koşullarına uygun, dünyanın neresine isterseniz de uyarlanabilecek tarzda traversler. Biz bunların ön çalışmalarını üniversitemizde yaptık. Yaptıklarımızın patentlerini zaten başvurularını yaptık. Yani ülkemize has bir şey olsun, bizim patentimiz olsun. Sonra biz bu patenti satacaksak da istediğimize satarız sonra. Hangi ülke istiyorsa gider. Evet. Yani inanın şunu söyleyeyim, Çin'den bile şu anda ilgi var buna.
0: Süper.
1: Çünkü yayınlarını yapıyoruz.
3: Bilerek sordum zaten Fatih abi. Hocamın ilgi alanı bence önümüzdeki yıllarda yapay zeka ile birlikte trafiği de çözeceğiz.
0: İşte bu. Harika.
3: Gerçekten. Hocamdan öyle bir şey bekliyorum.
0: Yani tabii bir yandan tabii hayalinin milli olması aynı zamanda hocam dediği gibi ekonomik anlamda da bize çok faydası olacak işte bu tarz evet. projelerin yani.
1: Evet.
0: Çin'den biliyorsunuz talep var yani.
1: Şimdi
0: ne güzel.
1: Diyorlar ki beraber proje yapalım, para bizden diyorlar mesela. gerçekten. Çünkü hocam, onlar çok güzel takip ediyorlar yayınları. Kim ne yapmış biliyor. Çin bunu çok güzel yapıyor. Kim hangi konuda iyi hemen yapışıyorlar. Kendi yapamadıklarını almak için.
0: En azından parayla alalım gidip oraya diyor yani.
1: Tabii. Onlar şimdi Amerika'daki iyi hocalara bile diyorlar ki Amerika size kaç para veriyor?
2: Argesini yapıyorlar. Evet. Alıyor kendi geliştiriyor.
1: Tabii. Şunu söylüyorlar. Siz ne istiyorsun laboratuvar olarak? Evet. Oradakini istersen aynısını ya da ister daha iyisini ben kurayım. Sana da daha çok para vereyim gel ben de çalış.
3: Evet.
1: Çin şunu önlemiş artık. Beyin göçü vardı ya eskiden.
3: Evet.
1: Kimseyi göndermiyor şu anda. Senin ihtiyacın ne diyor?
2: O, dışarıdan da alıyor.
1: Tabii hocayı ben getireyim diyor. Parayı bastırıyorlar hocayı götürüyorlar oraya. Yani bakıyorlar hangi alanda kim iyiyse onu götürüyor. Yani öyle gerçekten.
3: Bu iş öyle yürüyor dünya.
0: Evet.
3: Hocam o yüzden Isparta'ya geldiğimiz zaman öğrenci kardeşlerimizle birlikte eğlenmeye davet ediyoruz. Süleyman Demirel Üniversitesi özellikle. Şimdi ben Emir Baki yapıp davet ediyorum.
0: Şimdi tabii
3: hocam.
0: Müzik de olması gerekiyor her festivalde. Şu anki Teknofest'te de yine her akşam ayrıca konser de düzenleniyor. Dün Semice konseri vardı. Bu akşam Ceza konseri
2: var.
0: Yani müzik de aslında bir birleştirici bir güç de oluyor bu tarz festivallerde.
3: Tabii.
0: Öğrencilere de tabii bu projeleri yaparken, üretirken motivasyon da gerekiyor. Müzik de bunu sağlayan bir enstrüman diyebiliriz yani aslında.
1: Evet tabii öğrencilerim. Daha doğrusu ben öğrencilerime soruyorum. Kimi istiyorsunuz?
0: İşte bu.
2: Kimi istiyorsunuz?
3: Ya kim geldi en son hocam üniversite
1: gençleri
3: konseri.
1: Ben mesela Fatma Turgut'u aklımda kalmış. Turgut gene gelecek şimdi.
3: Süpersiniz
1: yani,
3: hocam.
1: Yani soruyoruz kimi istiyorsunuz?
3: Hocam projeler daha hızlanır müzikle. Hatta çalışırken, üretirken çocuklar bir yandan da müzik açık olursa
1: tabii bana mesajlar radyo şöyle geliyor. Hocam sen neredeydin diye mesajlar öyle geliyor.
0: Hocam o zaman şöyle yapalım. Şöyle bir söz verelim size biz de. Siz de bize söz vermiş olun. Isparta'da bir festivaliniz olur veya bir etkinliğiniz olur. Biz radyoda canlı yayın aracımızla Isparta'ya gelelim. İrfan Doğu'da olsun Isparta'da. Evet. Oradan yine bir özel üniversitemizden yayın yapalım bizim.
1: Kesinlikle olur. Sözü de almış olalım.
0: Tamam.
1: Bekliyoruz o zaman.
0: O zaman haberleşiyoruz.
1: Bu
0: tamamdır.
1: Keyifli sohbetin devamını
0: devam edeceğiz. Isparta'da devam edeceğiz buna.
1: Bekliyoruz.
0: O zaman size başarılı bir Teknofest süreci diliyoruz tekrardan. Ederim.
1: Çok sağ olun.
0: Standınız da burada. İsmini numarasını verebilirsiniz isterseniz yayında vermek isterseniz.
1: Kaç?
0: Hemen şöyle duyalım. D13 evet. D13. Buradan vermiş olduk ipucunu aldık. Diyarbakır 13 D13 standına geldiğinizde Süleyman Demirel Üniversitesi'nde standı orada muhakkak ziyaret edin. Buradan dinleyicilerimize onu da söylemiş olalım.
1: Keyifle ağırlarız. Gül lokumlarımız var.
0: Öyle mi? Oo, Isparta özgü.
2: O zaman İrfan gidelim.
3: Bizim sadece fıstığı
0: yemişimiz.
1: şu bilgiyi de vereyim. Japon bilim adamları 2025 yılında bir araştırma yapmışlar. Bitkiler içerisinde enerjisi en yüksek bitki gül. belki Antep civarında fıstık.
2: Ben Antepliyim bu arada. Evet.
1: Antep civarında fıstık olabilir de dünya genelinde gülmüş. Güller içerisinde de enerjisi en yüksek olan Isparta gülü. Bunu Japon bilim adamları tespit etmiş. Yani gül suyu o gülle ilgili bir şey yediğinizde kokladığınızda enerjiniz yükseliyor. Onun garantisi var.
3: Hocam bunu biz niye tespit edemedik?
2: O yüzden İrfan
3: gülü Isparta'daki gülü Japon bilim adamı tespit.
1: Merak etmedik herhalde.
3: Ya evet. Hocam
1: merak etsek şey çıkardık.
0: Bak, evet.
1: Bir şey daha söyleyeyim. Neden böyle diye düşündüm ben. Niye Isparta'nın gülü daha revaçta enerji olarak?
2: Çünkü gülü seven dikenine katlanıyor.
0: O zaman biz birazdan MFÖ'den güllerin içinden çalalım.
3: Çalalım evet.
0: Veya Tarkan'dan gül döktüm yollarına da olabilir.
3: Ama bunu evet. Cevabını
1: evet,
3: hocam.
1: Evet onu söyleyeyim. Merak edenler de duymuş olsun. Şimdi gülün yetiştiği toprak çok önemliymiş. Yani siz Isparta'nın gülünü getirip burada yetiştirseniz aynı enerjiyi alamayacaksınız. Sebebi topraktaki bakterilermiş. O bakteriler bir şekilde o güle sirayet ediyor. Yani Isparta'nın toprağındaki bakterilerle bu gül bütünleşmiş bir araya gelmişler.
3: Çok enteresan.
1: Enerjiyi yükseltmişler. Onu da açıklamış olalım burada.
3: Yani bizim toprağımız, gübremiz, her şeyimiz çok kıymetli gerçekten de.
0: Hocam teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok
0: Teknofest'in 3. gününde konuğumuz oldunuz. Güzel bir süreç diliyoruz tekrardan.
1: Çok sağ
0: ama sözümüzü aldık. Isparta'da da tekrar bunun devamını yapacağız inşallah.
1: Evet o güzel gül lokumlarından hep birlikte yeriz.
2: Harika.
0: Evet Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü hocamız Profesör Doktor Mehmet Saltan konuğumuzdu. Birazdan Radyo D'de yayınımız tabii kaldığı yerden devam edecek. Sakın bizden ayrılmayın. Şanlıurfa'dan herkese bir kez daha sevgiler selamlar. Radyo
4: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.272 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.14, euro 55.22'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.655, çeyrek altın 11.284 liradan alıcı buluyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Evet.

paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Paraflay.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor. Dub Plus. Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D'de birazdan. Blok 3. Sebebi yar.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
3: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.272 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.14, euro 55.22'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.655, çeyrek altın 11.284 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Radyo D. Radyo T'de birazdan Derya Ulu, Şımarık.

0: Expertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne ister ister ol.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. İkinci fon kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrası İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili şekilde sürdürülecektir denildi. Şanlıurfa'daki dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'in 3. gününde solo Türk gösterisi, halk oyunları, bilimsel atölyeler, simülasyon deneyimleri ve sergiler ziyaretçilerle buluştu. Gün ceza konseriyle tamamlanacak. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen ve 5 kişinin ölümüne neden olan göçükle ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. Avrupa Birliği, Ukrayna'nın finansman ihtiyaçlarını karşılamak ve reformlarını desteklemek amacıyla 2.9 milyar euroluk yeni finansmanı serbest bıraktı. İsrailliler Batı Şeria'nın Nablus bölgesinde saldırılar düzenledi. 6 Filistinli İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava aralıklı yağışlı, sıcaklık 19 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 17. İzmir ve Adana sağanak yağışlı 25. Samsun ve Diyarbakır sağanak yağışlı 21. Ve sağanak yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 17 derece olarak ölçülüyor.
2: Zeynep'ten vicdan gözyaşları.
3: İlk defa birini öldürmek istedim.
4: O olmasaydı biz çok mutlu olurduk.
2: Temize çıkmak için ağabeyini suçlayan Azra'ya sert tepki.
5: Hepiniz birlik olduğunuz abime savaş açtınız herhalde. Bunu mu reva gördün ona? Ha?
2: Serhat'ın kızlarından beklenmedik karar.
6: Ne demek oluyor bu?
7: Annem artık burada kalacak demek oluyor.
2: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de Kanal D'de.

0: Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Artline Ankastre Set. Ferre, artisi var.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
3: Güzel bir yatsan.
4: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
5: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
6: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.
7: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Köy ve mahalle yollarında sürücüler hızlarını yolun durumuna göre ayarlamalıdır. Bozuk veya dar yollar kazalara neden olabilir. Bu nedenle dikkatli sürüş önemlidir ve yol şartlarına göre uygun hız seçilmelidir.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo D. İlk şarkıdan son şarkıya Aura ile unutulmaz bir gece.
4: Bu kadarına pes bitti son heves.
3: Türkçe pop'un yeni nesil gruplarından Aura ilk albümü Elemental'le 16 Kasım'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde.
4: Korkma, tut sözünü, gitme benden uzak.
3: Biletler Bu Bilet ve Bilet X'te. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
5: Reklam. Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hmm. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Reklam.
4: Sıradaki şarkı arabada tek başınayken kendini konserde sananlara gelsin.
5: Radyo D.

0: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferri Artline artısı var.

0: başka şey. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Dolayısıyla her yerde kazanan sensin. Umran Oto
1: Ekspertiz. Reklam. Kamu spotu.
2: Çevremde kanser vakaları duyuyorum. Acaba benim de tarama yaptırmam gerekiyor mu diye düşünüyorum. Ama nereden başlayacağımı bilmiyorum.
3: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ücretsiz kanser taramaları ve danışmanlık hizmetleriyle sağlığınızı korumanıza destek oluyoruz. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. İkinci fon kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrası İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili şekilde sürdürülecektir denildi. Şanlıurfa'daki dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'in 3. gününde solo Türk gösterisi, halk oyunları, bilimsel atölyeler, simülasyon deneyimleri ve sergiler ziyaretçilerle buluştu. Gün ceza konseriyle tamamlanacak. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen ve 5 kişinin ölümüne neden olan göçükle ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. Avrupa Birliği, Ukrayna'nın finansman ihtiyaçlarını karşılamak ve reformlarını desteklemek amacıyla 2.9 milyar euroluk yeni finansmanı serbest bıraktı. İsrailliler Batı Şeria'nın Nablus bölgesinde saldırılar düzenledi. 6 Filistinli İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava aralıklı yağışlı, sıcaklık 19 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 17. İzmir ve Adana sağanak yağışlı 25. Samsun ve Diyarbakır sağanak yağışlı 21. Ve sağanak yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 17 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
3: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
3: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
8: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.
9: Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
10: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yastıklar 199.90 TL'den, yorganlar 799.90 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.
11: Yataş'ta mutlu uykular.
12: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
13: Her yemeğin yanında süt aşı.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleri elektrik için ısıya ihtiyaç duymaz. Güneş panelleri güneşten gelen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Güneş panelleri güneşin ısısını değil, güneş ışığını elektriğe çevirir. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Alkollü araç kullanmak hem sürücünün hem de trafikteki diğer kişilerin hayatını riske atar. Alkol sınırını aşan sürücülere para cezası uygulanır ve sürücü belgeleri geçici süreyle geri alınır. Aynı ihlalin tekrarlanması durumunda yaptırımlar daha ağır hale gelir. Bu uygulama kazaların önlenmesi için hayati önem taşır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line artısı var.
1: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dopdolu bir festival sizi bekliyor.

0: Kaza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.
1: Yavaşla mutlu uykular.
2: Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 2 Ekim Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.17'lik yükselişle 12.270 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.14, euro 55.39'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.538, çeyrek altın 11.088 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

biz. Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

Kimse yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
1: Yamanlar Auto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: Hayatın içinde her zaman seninle, ben Fatih Uslu ve Teknofest'te 3. gündeyiz ve yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. 2018'de beri radyoda olarak tabii ki Teknofest'in heyecanını sizlere aktarmaya devam ediyoruz ve ilk yayını hatırlıyorum 2018'de ve tabii ki devamında her sene önemli bir konuğumuz vardı ve bu sene yine bizi kırmadı. Şu anda Demirören Medya Standı'nda AK Parti Bursa Milletvekili ve önceki tabii ki Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ve şu anda da yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar ve Bilgi Teknolojileri Komisyonu Başkanı Sayın Mustafa Varank şu anda radyoda ede. Sayın Bakanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkürler. Biraz yorgun gördüm sizi.
1: Vallahi şu an ayaklarım o kadar ağrıyor ki yorgunluktan ama seni kıramazdım. Geldim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Tabii Şanlıurfa'dayız. Güneydoğu'dayız. Ama muazzam da bir ilgi var. Tabii ki kalabalık, bir yandan hava gösterileri, ses de biraz yoruyor tabii insanı, değil mi?
1: Evet. Ya tabii bu tatlı bir yorgunluk. Gerçekten Teknofestler içerisinde huzur bulduğunuz çok güzel etkinlikler. Buraya geldiğinizde, vatandaşlarımızla buluştuğunuzda, çocuklarla, gençlerle bir araya geldiğinizde, onlarla hasbihal ettiğinizde ne kadar önemli ve güzel bir iş yaptığınızın farkına varıyorsunuz. Dolayısıyla o yorgunluklar aslında tatlı yorgunluklar. Bugün de burada muhteşem bir kalabalık vardı. Yağmura rağmen kalabalık azalmadı. Gelişler halen devam ediyor. Biraz sonra çok önemli bir konser var. Ben bu sene ailemle geldim Şanlıurfa'ya. Oğlum akşamki konser için
2: ben
1: sabahtan
2: gördüm az önce.
1: Evet.
0: Seviyor mu? Cezayı mı seviyor?
1: Cezayı seviyor.
0: Harika.
1: Evet.
0: Dün akşam da vardı bir konser.
1: Semicek konseri vardı. O da muhteşem olmuş. 63 bin kişi buradaymış.
2: Evet gerçekten.
1: Muhtemelen bu akşam da öyle müthiş bir kalabalık olacak. Tabii bu işin kültürel tarafı ama onun yanında burada genç yarışmacılar, üniversite öğrencileri, lise öğrencileri kolunuzdan tutup diyorlar ki bakanım biz şu projeyi yaptık, ikinci olduk, gelip mutlaka dinlemeniz lazım.
2: Onu soracağım yani, bakanım enerjiyi nasıl buldunuz, gençlerin enerjisini, sizin beklentilerinizi aştı mı Urfa?
1: Müthiş bir enerji. Biraz önce bir arkadaşımız bir soru sordu, dedi ki ya siz bu işlere başlarken roket yarışması vesaire yarışmalar vardı ama bugün bakıyoruz çok farklı işler var. İşte tarım teknolojileriyle ilgili
2: evet,
1: kocaman bir alan var. Nasıl oluyor? Ya aslında bu ihtiyaçlarla da alakalı. Biz savunma sanayinde çok önemli ihtiyaçları olan bir ülkeydik. Bu alanda yatırımlarımızın karşılığını almadığımız zamanlardı. O zaman işte roket yarışmaları, farklı yarışmalara daha çok önem veriyorduk. Ama bu sene bakıyorsunuz çip tasarım yarışması ön plana çıkıyor. Teknolojilerle ilgili reaktör tasarım yarışmaları ön plana çıkıyor. Bu biraz ihtiyaçlarla ilgili ama bir lise tarabiyesi sizin kolunuzdan tutup ya biz nükleer teknolojilerde şunu yaptık, bunu başardık dediğinde ya gerçekten bu işin ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz ve mutlu oluyorsunuz.
0: Peki Sayın Bakanım, şimdi tabii gençlerin ve çocukların ilgisini görüyorsunuz, söylediniz zaten. Biz de çok mutlu oluyoruz ve heyecanlanıyoruz ve yarışmaya daha önce katılmamış olanlar da buraya geldiği zaman bir sonraki sene katılmak için böyle bayağı emek sarf ediyorlar ve onları çok istekli görüyoruz. Çok heyecanlı. Peki bundan sonraki 10-15 yıllık bir süreyi kapsayacak olursak eğer, düşünürsek eğer, gelecekte bizi nasıl bir teknoloji kuşağı bekliyor acaba?
1: Ya Türkiye'de? Tabii teknoloji o kadar hızlı geliyor ve ilerliyor ki artık yıkıcı teknolojilerin dünyayı değiştirdiğini görebiliyorsunuz. Yani bugün çok rahat bir şekilde dünya yapay zekadan önce şöyleydi ama artık yapay zekadan sonra böyle diyebiliyoruz. Bu alanlarda çok daha hızlı gelişmeler olacak. Biraz önce söylediğim gibi nükleer teknolojiler dünyanın geleceğini, kaderini belirleyecek. Biz bugün İşte hepinizin evinde vardır. D-Smart'tan örnek verelim. Siz D-Smart aboneliği aldığınızda sizin için aslında database'lerde bir yer ayrılıyor. Veri merkezlerinde bir yer ayrılıyor. Evet. Bu aynı zamanda enerji buraya ayırmanız gerektiği anlamına geliyor. Ama dünya mevcuttaki şu andaki enerji teknolojileriyle veri merkezlerini bile karşılayamayacak hale gelecek. Neye ihtiyacınız var? Farklı enerji teknolojilerine, nükleer teknolojilerde farklı yatırımlara ihtiyacınız var. İşte bu alanların hepsini aslında şu anda görebiliyoruz. Bu alanların hepsinde Türkiye'nin var olması lazım. Bu yarışta olması lazım. Bunu nasıl yapacağız? Tabii ki bilim insanlarımız bu alanlarda çalışmalar yapacaklar ama gençlerimizi bu alanlara yönlendirmemiz gerekiyor. Bu da bu yarışmalarla, bu etkinliklerle oluyor. Çok farklı bir dünyayı göreceğiz ama emin olun o dünyada Türkiye yarışın tam ortasında olabilecek ve başarılarıyla göz doldurabilecek, dünyada ben de varım diyebilecek.
0: Harika. Sayın Bakanım, hem tam bahsetmişken yapay zekadan söz ettiniz. Yapay zeka artık tabii hayatın anında hayatın içinde doğmaya başladı, evet, ve devam ediyor. Peki Türkiye'nin yapay zeka konusunda tabii sadece kullanan değil, üreten ülkelerden biri olmasını tabii ki istiyoruz. Bu konuda acaba kritik konu sizce nedir?
2: Hatta ben de şuna ek olarak sorayım. Çünkü tam üstüne geldi. Hani sonuçta meclis komisyon başkanlığı yapıyorsunuz Sayın Bakanım. Yapay zeka ve yerli teknoloji girişimlerinin önünü açacak yasal düzenlemeler var mı konuyla,
1: evet,
2: alakalı?
1: Evet, güzel bir soru ama izleyicilerimiz inşallah sıkılmazlar. Yasal dediğiniz anda insanları sıkabilirsiniz. Şimdi şunu söylememiz lazım. Yapay zekanın farklı alanları var. İşte bu işin bir tasarım tarafı var, yazılım tarafı var. Bu işin bir donanım tarafı var. Bu işin bir enerji yönetimi tarafı var. Bu işin bir etik tarafı var. Dolayısıyla bu alanların hepsinde çok hızlı gelişmeler var. Biz Türkiye olarak bu alanların hepsinde var olmaya çalışıyoruz. Bir kısmında dünyadaki yarış o kadar ileri gitti ki belki Türkiye olarak çok ön plana çıkamayacağız. Mesela donanım tarafı. Burada işte Çin'le Batı dünyasının bir rekabeti var. Onların ortaya koyduğu ürünler var. Türkiye'nin bunu yakalaması çok kolay değil. Oralarda farklı çözümlerle belki ki girişimlerimiz olabilir. Ama bu işin yazılım tarafında, tasarım tarafında, algoritma tarafında çok başarılı gençlerimiz var. Çok başarılı şirketlerimiz var. Bunlar çok kolay yarışta var olabilirler. İşte işin etik tarafı, yani yapay zeka kullanılarak ortaya çıkan sorunlarda burada sorumlunun kim olacağı, ülkelerin sorumlulukları, burada yasal altyapının düzenlenmesi, buralarda çok farklı tartışmalar var. Biz Türkiye olarak bu alanların hepsinde hem mevzuat olarak ön açıcı olmaya çalışıyoruz. Kesinlikle girişimleri engellememeye çalışıyoruz. Ama ortada bir sorumluluk varsa da bunu sahipsiz bırakmamaya çalışıyoruz. Bu alanların hepsinde devletimizin destekleri var, yönlendirmeleri var. Emin olun, biliyorsunuz çok yakın zamanda bir yapay zeka meclis araştırma komisyonu kuruldu. Milletvekillerimiz bu alanlarla ilgili dünyayı incelediler, Türkiye'deki çalışmaları incelediler. Çok ciddi bir raporu kamuoyuyla paylaştılar. Bununla ilgili bir konferans düzenlediler. Bu alanlarda Türkiye geride kalmış değil. Çok önde miyiz dersek tabii ki, yani kendimizi de kandırmamamız lazım. Doğru. Yapmamız gereken işler var. Ama biz yarışın içerisindeyiz. Meclis olarak da, devlet olarak da, üniversiteler olarak da bu işleri yapıyoruz. Biraz fazla Demirören reklamı yapıyorum bugün ama biraz önce D-Tech, Murat Bey yanımızda, evet, Murat Oktay. O bizzat ilgileniyor D-Tech şirketiyle, biliyorum çünkü bana da geldi gitti, görüştük farklı konularda.
2: Murat Bey, sizin sormak istedikleriniz var mı?
0: Murat Bey, hoş geldiniz.
2: D-Tech olarak hoş geldiniz öncelikle. Evet.
3: Hoş bulduk. Sayın Bakanım'a sorabileceğim soru, yapay zekada önümüzdeki dönemde realistik bir şekilde en büyük atılımları hangi alanlarda yapıyor olmamız lazım? Verinin egemenleşmesi mi, yazılım tarafındaki gelişmeler mi? Gençleri bu alanlarda ne tarafa odaklanmaya yönlendirirsiniz?
1: Güzel soru.
0: Evet. D-Tech'de, soru tabii yerden geldi.
1: D-Tech'de ilgilendiği için biraz önce zaten bir yapay zeka agent'iyle de bize görüştürdüler.
0: Evet.
1: Ya açık söyleyeyim, bugünden bir projeksiyon yapma imkanımız yok. Seninle de tartıştığımız için bunu söylüyorum. Yapay zekanın tokenlaştırılması diye bir hadise var. Yapay zeka kullananlar bu yapay zekayı kullanırken bunun nasıl ücretlendirileceğiyle ilgili dilimi de dönmüyor. Gerçekten yorulduk. Şu anda Çin'de çok büyük tartışmalar var. Murat Bey'le mesela bunu oturduk, tartıştık. Entelektüel bir tartışmaydı. Ama bunun ticarileştiğini görecek miyiz? Muhtemelen göreceğiz. Dolayısıyla bugünden bir projeksiyon yapmak mümkün değil. Burada asıl önemli olan insana yatırım yapmak. Bu alanlarla ilgilenen insanları bulmamız lazım. Onlara yatırım yapmamız lazım. Bu alanlara gençlerimizi yönlendirmemiz lazım. Bunu yapabilirsek işte bu yarışta geç kalmayız, geri kalmayız.
3: Bizler çalışmaya devam edeceğiz Sayın Bakanım.
1: D-Tech'ten bir şeyler bekliyoruz.
3: İnşallah.
1: Hadi bakalım.
0: Harikasınız. Evet, Demirören Medya yönetim kurulu üyesi Murat Oktay da yayınımıza katıldı. Teşekkürler. Güzel bir soruydu ve şimdi son olarak da şunu sormak istiyorum Sayın Bakanım. Şimdi az önce de bahsettik. Bu Teknofest sürecinde girişimler, fikirler, projeler yer buluyor. İlk başlandığı sene yanlış hatırlamıyorsam 50 bin civarı bir yarışmacı sayısı vardı. Şimdi geldiğimiz noktada 1 milyon 600 bin yarışı var. Yani takımlar var, bireysel katılanlar var. Şimdi tabii daha önce katılmamış olanlar da yani buraya geldiklerinde bir sonraki sene katılabiliyor. Onlar da buradaki işte projeleri gördüğü zaman ayrı bir takım kurarak da katılabiliyor. İlk kez katılacak olanlar veya bir gencin size gelip mesela ben teknoloji alanında bir şey üretmek istiyorum ama nereden başlayacağımı bilmiyorum dediğini bir düşünelim mesela. Siz ona ne dersiniz ilk olarak?
1: Yani tabii önce kim olduğuna bakmamız lazım. Bu bir ortaokul talebesi ise, bu bir ilkokul talebesi ise, bu bir lise talebesi ise onları yönlendireceğimiz alanlar farklı olur. Yani şimdi ilkokul dediğimizde afaki konuşmuyoruz. Gerçekten ilkokul seviyesinde işte bizim deney yap atölyeleriyle devletimizin Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bilsemlerle gençlere teknolojiyi öğrettiğimiz, gençlerin teknolojiyi tecrübe ettiği çok güzel desteklerimiz var. Ortaokulda böyle destekler var. Lisede artık TÜBİTAK'ın devreye girdiği etkinlikler var. Dolayısıyla aslında devletimizin bu alanlarla ilgili kurumları, kuruluşları mevcut. Bunları mutlaka takip etmeleri lazım. Onlardan destek nasıl alabiliriz diye zaten bir web sitesine girip baktıklarında bunu gençlerimiz öğrenebilirler. Girişimlerimiz bunu görebilirler. Dolayısıyla bunların farkında olduklarında gelip en azından bir 5 dakika 10 dakika araştırdıklarında aslında desteğe ulaşmak Türkiye'de mümkün. Eğer bir insan teknoloji girişimcisi olmak istiyorsa mutlaka devlet burada ne destek veriyor, hangi kurumu var, önce buna bakarak işe koyulsunlar, gerisi ondan sonra gelir diye düşünüyorum ben.
2: Bakalım yeni destekler harika planlanıyor mu devlet tarafından?
1: Ya tabii ihtiyaçlara
2: 2026 yılında.
1: Yani böyle spesifik olarak 2026'da bunu ilan edeceğiz diyemeyiz. Evet. Yani öyle bir planlamadan şu anda hani sorsanız biliyor evet muyum bilmiyorum. Ama devlet de ihtiyaçlara göre bunları planlıyor. Evet. Şu örneği vermek isterim. Biz işte bakanlığa başladığımızda gündemdeki en önemli tartışmalardan bir tanesi acaba yurt dışındaki başarılı beyinleri, parlak beyinleri biz Türkiye'ye nasıl çekebilirizdi? Bir tartışma vardı. Türkiye'de beyin göçü var. Orada çok değerli insanlar var. Bunları nasıl Türkiye'ye çekerizdi? Biz oturduk arkadaşlarımızla bir tasarım yaptık. Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı diye bir program ilan ettik. Bu ne demek? Yurt dışında gerçekten çok değerli araştırma kurumlarında çalışıyorsanız, çok değerli üniversitelerde çalışıyorsanız, gelin Türkiye'ye önce biz sizi bir 3 yıllığına bir çekelim. Bir projenizi getirin, size çok ciddi destekler verelim. Yanınızda çalıştıracağınız araştırmacılar varsa bunların maaşlarını verelim.
2: Çok iyi.
1: Bu işlerle ilgili konferanslara gidecekseniz bu destekleri verelim. Yeter ki gelin 3 yıl siz önemli bir çalışmada burada bu çalışmaları yapın, öğrenci yetiştirme yoluna girin, biz size destek vereceğiz dedik. Böyle emin olun yüzlerce araştırmacı Türkiye'ye geri döndü.
2: Bakanım ben bunu sadece Çin yapıyor diye duymuştum.
1: Hayır.
2: Süper.
1: Lider Araştırmacılar Programı çok güzel neticeler aldık. Peki neden 3 yıl? Çünkü 3 yıl bir gelsin. Belki memnun kalmayacak o araştırmacımız. Evet. Diyecek ki ya kardeşim ben MIT'de daha iyi durumdaydım. Dönmek istiyorum. Onu da sıkmamak lazım. Ama 3 yıl gelip Türkiye'yi tecrübe eden bir hocamız, ya Türkiye'de de bu işler olabiliyormuş, bak gerçekten destekler var dediğinde o hocayı Türkiye'ye kazandırmış oluyorsunuz. Dolayısıyla ihtiyaçlar çerçevesinde devletimiz bu tasarımları yapıyor, bu destekleri veriyor. Onun için ne dedim? İlkokuldan post doktoraya kadar, araştırmacılara kadar, yurt dışındaki hocalarımıza kadar bizim desteklerimiz var. Bunları tasarlıyoruz ve devreye soktuğumuzda bunun çok güzel neticelerini alabiliyoruz.
0: Evet, bakalım, sizi çok yormak istemiyoruz ama son bir soruyla kapatalım istiyorum. Şimdi komisyon başkanı olduğunuz için buradan da yola çıkarak bir sorum var. Şöyle ki, burada tabii ki bazı ürünler işte keşfediliyor, icat ediliyor veya bir proje yaratılıyor ve bu projelerden de reaksiyon göstererek zincirleme başka sektörlere de o teknoloji yayılabiliyor. Şimdi savunma sanayinde biz artık önemli bir noktaya geldik teknoloji anlamında. Buradaki bu birikimin, teknoloji birikiminin savunma sanayindeki diğer sektörlere, işte enerji, sağlık diyelim, haberleşme diyelim, tarım olabilir, tabii diğer sektörler de olabilir. O sivil alanlara daha fazla aktarılmasını bekliyor musunuz önümüzdeki yıllarda bu savunma sanayindeki bilgi birikimimizin?
1: Tabii teknoloji gerçekten bir fanusun içerisinde geliştirilen bir iş değil. Teknoloji zaten etkileşimli bir şekilde geliştiriliyor. Disiplinler arası, sektörler arası etkileşimler çok yüksek. Bugün kullandığımız birçok teknolojinin temelinde aslında savunma sanayi var. İşte interneti kullanıyoruz. Evet. Bunun kökeni neye dayanıyor? Amerika Birleşik Devletleri'nde DARPA dediğimiz askerin kendi arasında iletişim kurmak için bulduğu bir teknolojiyi şu anda dünyada kullanıyoruz. Evet. Dolayısıyla savunma sanayi de diğer sektörlerden ve teknolojilerden etkilendiği gibi savunma sanayi de diğer teknolojileri etkiliyor. Burayı gezme fırsatınız oldu mu bilmiyorum. Tarım teknolojileri diye bir alan var.
0: Bir de Şanlıurfa'da olmamızdan dolayı ayrı bir önemi var galiba.
2: Kurulan gibeler var.
1: Tabii ki. İkinci senesinde aslında tarım teknolojileri bayağı geniş bir alanları var. Onlar mesela savunma sanayinde geliştirilen iletişim teknolojilerinin bir kısmını şu anda kullanıyorlar. Ya sadece o da değil. İşte robotik teknolojilerden bahsediyoruz. Evet. Bugün savunma sanayinde bir robotik insansız kara aracında kullandığınız yazılımı getirip süt sağma makinesinin içerisinde bir iki koduyla oynadığınızda aslında kullanabiliyorsunuz. Doğru. Dolayısıyla bu etkileşimler var. Şu anda da bunlardan elbette faydalanıyoruz. Tabii ki savunma sanayimiz göz bebeğimiz. Dünyada Türkiye siyasi olarak da uluslararası ilişkilerde ağırlığını ortaya koyarken savunma sanayinden çok fazla istifade etti. Eğer bugün bölgemizde sözü daha fazla dinlenen bir ülke isek bunda savunma sanayinin büyük etkisi var. Onun için çok sık gündeme getiriyoruz ama buradaki teknolojileri zaten geçişken bir şekilde işte o insansız kara aracında kullandığınız yazılımın kodları bugün ineğin süt sağma makinesindeki robot kollarında kullanılıyor. Bundan emin olabilirsiniz.
0: Evet, harikasınız. Evet. Sayın Bakanım.
2: Bu arada ilk defa yavaş yavaş böyle daha askeri yapıdan sivil yapıya, yani gençleri daha fazla yakalayabilmek adına adımlar atılıyor. Dijital tasarım mühendisleriyle konuştuk. Standları tasarlayan silahlı kuvvetlerin kullandığı profesyonel sektörleri çocuklara daha böyle adapte edebilme adına oyun alanları oluşturulduğu çok fazla vurgulanıyor Teknofest'te özellikle.
0: Artık zaten Teknofest'in de artık bir festivalin ötesine geçtiğini söyleyebiliriz.
1: Ya zaten şöyle tabii ki bir cazibesi olması lazım. Evet. İnsanların biraz eğlenebilmesi lazım. Evet. Festival kısmı elbette var. Yani bugün kim olursanız olun, işte iki tane helikopter oyun oynuyorsa, işte Zeybek oyunu yapıyorsa, bu herkesin ilgisini çeker. Evet. Sen de oturup izlersin. Zaten biz iş makinası izlemeyi seven bir milletiz, biliyorsunuz.
0: Milli sporumuz.
1: Dolayısıyla iki tane Zeybek oynayan helikopteri herkes izler. Evet. Tabii ki bu cazibenin olması lazım. Ama bunun bir tarafı daha var. İşte aslında milletimiz bunlarla gurur duysun istiyoruz. O helikopterler belki yerli helikopterler değil. Bilmiyorum Zeybek'te hangi helikopteri kullandılar. Yerli helikopterimiz de var ama.
2: Şeyleri, Skorsky'ler kullanıldı.
1: Skorsky, onların da T-70'lerini biliyorsunuz. Lisanslı da tamamını Türkiye'de ürettik. Tabii. Dolayısıyla ama orada vatandaşımız şunu görsün istiyoruz. Belki helikopter yerli değil ama onu kullanan pilot İşte o Türk pilot gerçekten çok başarılı, çok yetenekli. Onu gösteriyoruz. Bunun bir cazibesi var. Bu olsun istiyoruz.
2: Doğru.
1: Ama bu festivalin en büyük çıktısı sizin de dediğiniz gibi gençlerimizin yarışmaları. O yarışmalarda emek harcayan genç, emin olun gelecekte bu işlerde çığır açıcı işler yapacaklar. Biz buna inanıyoruz ve bunun örneklerini de zaten şu an görüyoruz.
2: Sağ yerinizde.
0: Sayın Bakanım çok teşekkürler. Yani iki dakika diye başladık röportajı ama evet. Kusura bakmayın.
1: Siyasetçiler size konuşmayı ya, çok sever.
0: Estağfurullah, onlar onu değil. Çok, çok güzel anlatıyorsunuz. Bizim
2: ne kadar teşekkür çok etsek az olur. Teşekkür yani ederim. Biliyoruz ne kadar yorulduğunuzu.
0: Çok değerli bilgiler verdiniz ya. Çok ağzınıza
2: evet,
0: sağlık.
2: Gerçekten.
0: Çok teşekkürler.
1: Mesleğimiz konuşmakla ilgili. Onun için mikrofon gelince konuşuyoruz. Sayın
0: meslek bakanım, aslında.
2: Galiba sizlerle bizlerin ortak özelliği konuşmayı evet. Seviyor babamız mikrofon başında.
1: Ama size bizim kadar eleştiri gelmiyordur. Bize çok geliyor.
0: O yönden
1: bize çok geliyor. Tabii şunu da söylememiz lazım kapatırken. Bu işlerde en önemli ve en gurur verici iş ne biliyor musunuz? Bugün alanı beraber gezdik. Murat evet. Bey de bizle beraberdi. Bir vatandaş sizi çevirip dediğinde ya bakanım gerçekten güzel işler yapıyorsunuz. Biz buraya geldik gurur duyuyoruz. Allah razı olsun ya, diyor evet. Ya. İşte siyasetçinin en büyük başarısı
2: gerçekten
1: o. O vatandaş size gelip Allah razı olsun diyorsa o zaman doğru bir iş yapıyorsunuz demektir. Biz siyasetçi olarak kendimizi öyle ölçüyoruz. Siz reytingle ölçüyorsunuz.
0: Evet.
1: Evet, çok evet, teşekkür
0: Sayın
1: ediyoruz.
0: Bakanım, çok teşekkürler.
2: Sayın Bakanım çok teşekkür ederiz.
0: Tekrar bir sonraki Teknofest'te veya daha öncesinde başka bir organizasyonda inşallah tekrar i̇nşallah. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın.
1: Çok sağ olun.
0: İyi bir Teknofest'i
2: çok teşekkür ediyoruz. Sizi burada görmek bizim için
1: İyi
2: büyük bir
1: olur. İyi yayınlar diliyoruz.
2: Çok sağ olun.
0: Çok sağ Murat Bey size çok teşekkürler.
2: Murat Bey aynı şekilde sizi de kırmadınız, şeref verdiniz yayınımıza.
3: Estağfurullah. Ben teşekkür ediyorum Sayın Bakanımıza bana bu şerefi verdiği için bu yayını birlikte yapmaya şans.
0: Evet, Radyo D'de artık yavaş yavaş 3. günün sonuna geliyoruz ve tabii yarın da buradayız. Pazar günü de buradayız. Kulağınız bizde olsun. Demirören Medya Standı da M Blok'ta M5'te sizi bekliyor. Sakın bizden ayrılmayın. Kulağınız Radyo D'de olsun. Radyo D.
4: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. İkinci fon kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda yapıldı. Toplantı sonrası İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili şekilde sürdürülecektir denildi. Şanlıurfa'daki dünyanın en büyük havacılık uzay ve teknoloji festivali Teknofest'in 3. gününde solo Türk gösterisi, halk oyunları, bilimsel atölyeler, simülasyon deneyimleri ve sergiler ziyaretçilerle buluştu. Gün ceza konseriyle tamamlanacak. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen ve 5 kişinin ölümüne neden olan göçükle ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. Avrupa Birliği, Ukrayna'nın finansman ihtiyaçlarını karşılamak ve reformlarını desteklemek amacıyla 2.9 milyar euroluk yeni finansmanı serbest bıraktı. İsrailliler Batı Şeria'nın Nablus bölgesinde saldırılar düzenledi. 6 Filistinli İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.
5: Radyo D hava durumu.
4: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava aralıklı yağışlı, sıcaklık 19 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 17. İzmir ve Adana sağanak yağışlı 25. Samsun ve Diyarbakır sağanak yağışlı 21. Ve sağanak yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 17 derece olarak ölçülüyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Piyasaların 2 Ekim Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.17'lik yükselişle 12.270 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.14, euro 55.39'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.538, çeyrek altın 11.088 liradan alıcı buldu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Frekans aramak yok. Parazit yok.
0: yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
6: Dub Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
6: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr.

0: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerjisi yenilenebilir ve kirlenme yaratmayan en temiz, en doğal enerji kaynağıdır. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Radyo'da Top 20.
2: Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo Day 104'te.
1: Radyo'da Top 20.
3: 104'te Radyo Day.
4: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: Katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz. Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada.
3: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
2: İçtikçe iyi hissedeceksin.
4: Reklam.
5: Öncelikli yayın.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Sıradaki şarkı mesajı yanlış kişiye atanlara gelsin.
8: Radyo D. Hayatın için.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 2 Ekim Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.17'lik yükselişle 12.270 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.14, euro 55.39'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.538, çeyrek altın 11.088 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Reklam. Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmesi

0: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
4: Her yemeğin yanında Sütaş.

çocuklar onlar seni çok daha iyi anlayan birisi. Arası olmayan birisi veya istediğinde %100 seninle, seninle kendini unutan birisi. Benim seçeneğim daha erken verildi ve sabitlendim şeytanla.

0: Zeynep'ten vicdan gözyaşları.
1: İlk defa birini öldürmek istedim.
2: O olmasaydı biz çok mutlu olurduk.
0: Temize çıkmak için ağabeyini suçlayan Azra'ya sert tepki.
3: Hepiniz birlik olduğunuz abime savaş açtınız herhalde. Bunu mu reva gördün ona, ha?
0: Serhat'ın kızlarından beklenmedik karar.
4: Ne demek oluyor bu?
5: Annem artık burada kalacak demek oluyor.
0: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de Kanal D'de.

0: Paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası. Radyo.

0: Hazır mısın? Sahne. Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne.
0: Radyoda. Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyoda.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

akşam koltuğunuz sahne önünde. Canlı müzik atmosferinin keyfini yaşa.

Çok çok çok teşekkür ederiz. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bütün aksiyonuz.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yeni yeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.